Sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah, o bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki iyi ama bak Allah Teala diyor ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir döneme işledirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acık bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yolu yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezelli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din. Ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini,

Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Ah, bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte 7 safayı yaşamış, 4 tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu 7 safa ve 4 teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Aa, bakıyoruz ki İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi 7 safayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 7 safayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok. Sadece bir tek din var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek, sen hanifsin demekle, hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da, insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in hanif dini 3 esastan oluşuyor. 1- Tek Allah'a inanmak. 2- Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, 3. faktörü Hazreti İbrahim'in hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu

veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safha, 4 teslim. Hepsi bu kadar. 7 safha içerisinde 4 tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz, kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmanın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

söylediklerimizi atanlar, bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akçit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi, nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah
Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş, öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını. Sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamı'ydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah-u Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah-u Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki icabı mesureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinlet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır.
sevaphanesine seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dinlemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Yıllarca kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a
ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz birimi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman
bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda, cami imamıysanız. O caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için, sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler, hem de şirktedirler.
Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâvru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük.
Allah'ın ayetlerinden gafiller gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda, etrafınızdaki bütün sizden din öğrenecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası.
Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gideceksiniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine. Mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim. Alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp, iradenin teslimine kadar uzanan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler, gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler. Bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Ama dinlerini, yaşadıklarını zannedenlere biz çok acıyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar samimiyetle, tertemiz duygularla Allah'a karşı vazifelerini yaptıklarını düşünüyorlar. Şeytanın insafsız, hain tuzağına düşmüş vaziyette insanlık. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bizden evvel Hristiyanlar düşmüş. Onlardan evvel Yahudiler düşmüş. Ve korkunç bir tuzak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah-u Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerlerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan. Hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıt açıldığını görüyoruz. Allah Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah Teala bir emanet taşıyor ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan,

seni bu emre rağmen Adem aleyhisselama secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis! Ya iblis o diyor Allah-u Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse iblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz? Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah-u Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur. Süsler, püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun almasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanları

mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin. %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et. Çünkü burada cennet mutluluğunun 3. katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik vücudunu da teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız. 4. kat cennete ulaştınız. Eğer kıyametten sonra, ki dünyadan bahsediyorsak, orada 4. kat cennetin sahibisiniz. Peki, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, 5. kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunuz %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizin istediği şey sevmenizdir. Biz böyle söylüyoruz diye bir takım saflar diyorlar ki bu adam Yahudilerle işbirliği yapıyor. Siyonizmin maşası, Siyonizmin uşağı. Yuh be! İnsan biraz utanır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an'ını sizlere Allah'ın anlatımıyla anlatıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz kişiliğimiz hakkında belli kararlara sahip olmayanlara bizi Allah söylettirir. Gelecek günlerde Hz. İsa indikten sonra bunların her birisi birer birer şu gözleri kapalı olan bu körlere ispat edilecektir. Bu kadar delil yetmedi mi bu zavallı insanlara? Hakkımızda bunca iftiraları atanlar sevgili kardeşlerim, Allah'ın nasıl bir cezasına çarpılacaklardır? Bu korkunç bir şey. Düşünmek bile istemiyorum. Allah Teala'dan onları da affetmesi için talepte bulunuyoruz. Onlar her şeyi söyleyebilirler. Sevgili kardeşlerim, günler geçiyor. Bir yerlere doğru yaklaşıyoruz. O yaklaştığımız yerde olaylar dizisi var patlak verecek olan. Onları Allah-u Teala bize söyledi. Biz de müsaade ettiklerini sizlere söylüyoruz. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah-u Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun tam en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağutun kuluydunuz. Duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Tağut kimdir? İşte bu hakkımızdaki bu iftiraları atanların adı, Kur'an'daki adı tağut. İnsan şeytanlar bunlar. Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve bir de zaten şeytan olarak yaratılmış olan şeytanlar, bunların toplamı tağutu oluşturur. Ne olur insan? Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur.
Allah'ın kulu olur. Olur mu? Evvela tağutun kulu olsaydı ne olurdu? Bakalım ne diyor Allah Teala? Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker yani Allah'ın doğrularını inkar etmek. Fuhuş da nefsin afetlerine tabi olmak. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve Allah Teala bunlardan kurtulmanın standartlarını da hemen arkasından söylemiş. Eğer diyor Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada durun. Nefs tezkiyesiyle şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmanın kesinleştiği ifade buyuruluyor. Ama bu kalın çizgilerle bir ifade. Şimdi konunun ince çizgilerle çizilen kesimine gelelim. Evet, bakalım Zümer suresinin 17. ayet kerimesi ne diyor? Diyor ki: "Vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadî." Diyor ki onlar, söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele ediyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kulu, Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi

men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkür etmiş. İşte böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah Teala ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz: Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunurken şuradan, kalbinizden bir dileği Allah Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler
Allah'ın emrettiklerini

mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasretlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa o aleme göre hükmeder. Doğru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin. O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini mi yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle, tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar, rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin
devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçeti sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi, Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı. Kalbini Allah'a çevirmişti. Ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanına sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikir burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını, nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için
kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuza aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi ten alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz yedi tane gök katını dikey olarak aşmıştır. Yedinci katta yatay bir yolculuk yapmıştır. Yedi alem geçmiştir. Yedinci alem olan indi ilahide sitetin müntahanın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerle donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükleriz. Onun çekebileceği kadar yükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir size, zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük
haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virtte açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama virde de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100 üzerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem.
sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz katı fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık veçiyle yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var, hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize En'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki En'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurbanı oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel gene bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır. Ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberlere indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmamızı, ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane keramen katibi meleği, 2 grup melek onları takip ediyor hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibi meleği var.

kaybedip derece at kazanabilirsiniz. Her saniyeye derece at kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derece at kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah-u Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki onlara hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır. Bir sevmek vardır. Bir aşık olmak vardır. Bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, vecinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle

Namazı, orucu, zekatı İslam'ın beş şartını sayıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. Ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri
kendiliğindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'adûne lilkülle evâbin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a meabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Meab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah meabların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül meab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak meabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak, Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde olan etamını şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zanneder ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için
bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki sitedimin Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 7-8 aylık bir devre içinde, 7 ay diyelim buna, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kademe, 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6 ve Sittetli Müntaha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala
ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sitet-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. Bu, o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması 7 gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi
Anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şeyi kazandırmamıştır. İslam'ın beş şartını yerine getirmişsinizdir. Ama bu bir hiçtir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan yedin üçüncü kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan sizi o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'a ulaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri hiç artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan iki kademe sonra zaten fizik vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de
iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki grubu da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o zaman onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğununda, iki batınında sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk
mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız, seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman, onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Karanfil. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Bir de bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, değil mi? İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni, o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir
Çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki ölçü sizde. Hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Ya daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz.
İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz. Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun şeytanın Allah'ın emrine insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz
Neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz? Neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan. Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalık, asık suratlı. Ha benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece
Başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki. Dilinen tarifi gayrimümkün süz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der. Falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim.

Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Onun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da

sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yezkurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır, mutluluk kalır. Ve orada, o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı, ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır.
Allah'ın dostluğu, nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah-u Teala'dan, işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Beden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Bunun sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu bu mutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebepten hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız daha harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için her şey aslında Allah-u Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak,

Bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için içkiye hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse Allah Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan
men eden bir dizayndır. Allah Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sulh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk. Bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte İnsanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları, arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu, size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan karşılığında bir insana verdiği mutluluğun
20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinize en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanun icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler, siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar.
Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar onu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah-u Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış
ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta? Başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetler dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefse ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah-u Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a veya kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan
ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan nefsinin kalbi böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir. Zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gayet suresinin 7. ayet kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah-u Teala'yla konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa
kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişiyi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiçbir zaman düşünmüyor. Ben diyor insana da verilen mahlukumu cennete girsin diye yarattım. Onun diyor cennete girmesi de sadece bir tek dileğine bağımlıdır. Kim bana ulaşmayı dilerse dilediği anda cennetimi hak etmiştir diyor. Birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de yani biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik diye Allah-u Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar.

dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlak olarak arası hapşırır ve Allah'ın cennetine mutlaka girer. Orada da galiba nezle veya grip bir salgınmış. Burada da biz ara sıra hapşuruyoruz. Hamdolsun ki sağlığımız yerinde. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba hayat suyu arınır, sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz, öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında, size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek, bitmeyecek. Uzun yaşamış adam 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi,
Her galakside 2,5

Milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki, biz Resullerimizi beaas ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beaas ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amene olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş? Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan
adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar, bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa müteallik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki, hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti nasip kılacak, geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah-u Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğiniz de Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor, sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetli kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim.
bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amin olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam ya dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane Furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Görme asanızın üzerindeki kışaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hasanızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinleti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah Teala'dan 2'şer tane Furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere, idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane Furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekineti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. Furkan. Ne olur o zaman? 7 tane Furkan'ın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor takva sahibi olun. Allah Teala size Furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur.
ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane furkan alırız Allah Teala'dan. 7 furkan. Ve 7 furkanın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. furkanda günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevap hanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği furkanla sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah
kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane Furkan'ın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince. Affedersin, 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanları da duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslimi açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada on üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa
Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah-u Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık, bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister, kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunu size temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir furkandır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel 15. asır, 16. asır, 17. asır ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler Allah'ın sizin için hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetine vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı
yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Devrinin ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, faz ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinden etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gökyatına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gökyatına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gökyatındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gökyatına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gökyatına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gökyatına ulaşacak ruhunuz.
Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitret-i Münta'ya ulaşacaktır. Sitret-i Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisini düşündü yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim.
ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşad makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla, 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah Teala size bir taht ihsan eder indilayda Allah'ın katında. Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Siz
sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yeter, söz Allah'ındır.

Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabımızın 3. bölümüne ulaşıyoruz. Konuşmamızın da tabii. Ve soruyoruz. Sahabe Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını da yaşamış mı, gerçekleştirmiş mi? Bunu da 1. bölümde hatırlayacaksınız, anlatmıştık. 1. bölümde sahabenin 7 safhasını, İslam'ın 7 safhasını da yaşadığını, hepsinin irşada ulaştıktan sonra iradelerinde Allah'a teslim ettiğini, Allah'ın onları irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada ulaştırdığını anlatmıştık. Öyleyse ne diyoruz burada, bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Zümer 17. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih 10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar erkekler. Mümtehne 12. Hanımlar da tabi olmuşlar. Sual 3. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete ermişler mi? Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. Ve Âl-i İmrân 20'de de Allah-u Teala sahabenin hem nefslerini Allah'a teslim ettiğini hem de ondan evvel hidayete erdiğini ifade ediyor. Sual 4. Bütün sahabe beşiklerini Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20 bunu anlatıyor. Biz hepimiz Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sual 5. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ederek haciz kılarak muhlislerden olmuşlar mı? Cevap 5. Bakara 139. Biz onun için ihlas sahibi, Allah için ihlas sahibi, yani muhlis kullarız. Nefslerinin kalbini halis yapanlarız. Yani nefslerimizi de Allah'a teslim edenleriz. Sual 6. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat 7. Söylemiştik. Ve sual 7. Bütün sahabe Ensar'da, Muhacir'inde irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Yani kendilerine tabi olunmuş mu? Tövbe 100. İrşat makamının sahibi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş mi? 7 safhanın hepsini yaşamışlar ve 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Kesin bir dizayn içerisinde Allah Teala bunu veriyor. Öyleyse sahabe ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Biz de sizleri İslam'ın 7 safhasında yaşayarak ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye çağırmıyor muyuz? 28 seneden beri yaptığımız bu değil mi? Bizden başka bir ikinci kişi var mı bunları söyleyen? O halde hala anlamıyor musunuz? Size gelmeyen bir ilim bize gelmiştir. Bu ilim öğrenen ve tatbik edenleri 7. kat cennet olan Adın cennetlerine ulaştırır. Bu ilim ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye ve dünya saadetinin %100'üne mutluluğun şahikasına ulaştırır. Davet, ezeli ve ebedi davet değil mi? Bu davet 14 asır evvel sahabeye yapılmamış mıydı? Bu davet bu devirde sadece bizim tarafımızdan Allah'ın emriyle hepinize yapılmıyor mu? Bırakınız davet etmeyi. Bu hakikatleri bizden başka bilen var mı? Bizim kardeşlerimiz, bizim öğrettiklerimiz hariç tabii. Şimdi bir sualle devam ediyoruz. Beklenen Mehdi Resul kimdir? O halde beklenen Mehdi Resul muhakkak ki biziz.
Konumuzu zaman açısından da inceleyelim. Said Nursi Hazretleri'nin açıkladığı tarihte 1978'de Sevil dergisi

tahtın taht üzerinde yerini alması. O tahtın kimin tahtı olduğunu kendiniz söyleyin. 28 yıl boyunca hidayetin öğretilmesi ve Allah'a davet. Cumhurbaşkanlarına, parlamenterlere, Diyanet İşleri'yle vazifeli bakanlara, ilahiyat fakültelerinin profesörleri, doçentleri ve diğer öğretim üyelerine, müftülere, cemaat liderlerine ve Diyanet İşleri Başkanlarına yazılan yüzlerce mektup. Ve şimdi ard arda Allah-u Teala'nın emriyle gönderdiğimiz ihtarlar. Yukarıdaki söylediklerimizin, gerçekleştirdiklerimizin hiçbiri insanları Allah'ın yoluna almadı. İnsanların çok küçük bir kısmı Allah'ın yoluna girdiler. Şimdi 2000'den fazla din konusunda ileri gelen kişiye ihtarları gönderiyoruz. Bugüne kadar hiç kimse ihtarlara itiraz edemedi. Neden Allah Teala artık ihtar adını veriyor? Çünkü biz kendimize düşen her şeyi yaptık. Bu mektuplar, insanlara davetler ve neticede sadece bizim söylediklerimizi hasır altı etmeye çalışan bir zihniyet. Ve 2004 yılı Mihr kelimesinin 28 yıllık sırrının açıklanacağı yıldır. Mihr kelimesinin 28 yıllık sırrı. İşte bu kitabın sonunda o sırrı da açıklıyoruz. Mihr kelimesi acaba neyi ifade ediyor? Şimdi sonuca geliyoruz sevgili kardeşlerim. İbretle okunması gereken sonuç. 1. İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasının 7'si de farzdır. Birinci grup suallerde bunu veriyoruz. 2. 7 safhanın 7'sini de 14 asır evvel sahabe yerine getirmiştir. 3. Sizlerin sahip olduğunuz ilimde İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasından hiçbiri mevcut değildir. Yani 7 safhanın hiçbirini bilmiyorsunuz ve yaşamıyorsunuz. Bize çamur atmaya çalışanlara söylüyoruz. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz yaşamıyorsunuz. Benim zavallı kardeşlerim. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz cihetle gideceğiniz yer cehennemdir. Küfürdesiniz. 2. Dalalettesiniz. 3. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulusunuz. 4. Sakın bizi kabahatli bulmayın, biz söylemiyoruz bunları. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nitekim bu kitapta daha sonra bunu ayetlerle bir defa daha vereceğimiz için buraya ayet koymadık. 5. Sizlere daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtulacağınızı ve Allah'ın kulu olacağınızı ihtarlarla ispat etmiş durumdayız. Öyleyse niye bizim söylediğimizi değil de şeytanın söylediğini yapıyorsunuz ve kendinizi dalalete bırakıyorsunuz? Bugüne kadar ilim sahiplerinden hiçbirisi gönderdiğimiz ihtarlara itiraz edemedi. Sizlere bütün bu Kur'an hakikatlerini öğretecek ve şeytanın pençelerinden sizleri kurtaracak olan sadece biziz. Başka biri yok. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. Bir defa daha söylüyorum. Sadece biz Allah'ın bize verdiği ilimle size sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı emrediyoruz. 9. Sadece bu ilim İslam alemini tam olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin iz düşümünde 7 safayı da yaşatarak kurtarabilecek ve birleştirebilecek
ilimdir.

sahabenin iz düşümünde. Onlar yedi safayının farziyetini bilmişler, bütün farzları gerçekleştirmişler, yedi safayı da yaşamışlar, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İslam alemi 10. İslam alemi bugün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı unutmuş ve sizler gibi bize iftira atanlara sesleniyoruz. Sizler gibi sadece İslam'ın 5 şartıyla amel ediyor ve cennete gideceğini sanıyor. Ama cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. A benim zavallı kardeşlerim. Ne kadar boş amellerle, hayallerle geçiriyorsunuz vakitlerinizi. 11. Unutulmuş ve yok edilmiş olan Kur'an'daki hidayet kavramını Allah'ın öğretisiyle, her cephesiyle sizlere sadece biz öğretiyor ve yaşatıyoruz. Hamdolsun ki etrafımızda hidayeti yaşayan çok insan var. 12. Mehdi, hidayete ermiş olup başkalarını da hidayete erdiren demektir. Belki bilmiyorsunuz diye söylüyoruz. 13. Allah'ın bize nasip kıldığı ihtarlarla din alimlerinin önde gelen 2000'den fazlasına Kur'an'daki hidayetin yol veya doğru yol olmadığını, Allah'a ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu Kur'an ayetleriyle biz ispat ettik. Bu durumda sualler. Bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? Tekrar ediyoruz. Bu durumda bizim bu ilmi Allah'tan aldığımız kesin değil mi? 2. Zamanın tam bu noktasında tebliğ edilecek olan İslam'ın diriliş emri bu değil mi? 3. Bu emri tebliğ edenin Osmanlı Türklerini temsil eden bu ülkeden seçilmesi bu ülke için bir şeref değil mi? 4. Bizim Mehdi, İmam, Halife, Resul olduğumuz kesin değil mi? Sevgili kardeşlerim, bu suallerin cevaplarını onlar veremezler. Bizim kardeşlerimiz bu zavallı insanlara bunları öğretmekle vazifelidir. Soy kütüğümüz. Hamdolsun Yüce Rabbimize ki Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar devam eden ve Evranos oğullarının her ailesinde bulunan bir soy kütüğüne sahibiz. 700 yılı aşkın bu soy kütüğünde 11. batında soyumuza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu Hazreti Hasan soyundan bir katılımla şerif unvanını alıyoruz. Biz bu soy kütüğünün 19. batınıyız. 11. batında şerif oluyor Evrenos oğulları. 19. batında da biz varız. Soy kütüğümüz Bozoklu Han'dan itibaren başlıyor. Onun birinci oğlu Franki İsa Bey, sonra iki bölüklü Hasan Bey, ondan sonra da Evronos Bey. Ve Evronos oğulları isimlerini Evronos Bey'den alıyorlar. Dikkat edin. Evranos oğlu soyadı bu soy kütüğümüzde alınmıştır. Mahkeme kararıyla alınmıştır. Hakimlere ispat edilmiştir ki biz bu soyun sahipleriyiz. Kim Evranos oğlu soyadını taşıyorsa biline ki onlar, yani biz Evranos oğulları, bu soyadını mahkeme kararıyla elimizdeki kesin belgeleri ispat ederek aldık.
Osmanlı'nın baştan sona bütün devirlerinde hep mevcut olan katıksız bir Osmanlı ailesinden ve Osmanlı kanıyla iftihar eden bir Osmanlıyız. Gerçek anlamıyla, tam anlamıyla bir Osmanlıyız ve aynı zamanda Osmanlı hayranıyız. Soykütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi? 700 yıldan daha uzun bir süreden bahsediyoruz. Osmanlı 1299'da kurulmuştur ve 1920 yılında da yok edilmiştir. Ne hazin bir tecellidir ki biz Türkler Osmanlı'yı yok edenleriz. Bu bizi ta ciğerimizden, yüreğimizden yaralayan bir yaradır. Kimliğimiz iyi bilinen. Şimdi sualimiz o. Soykütüğümüzün başında 7 asırdan beri 12 imamın yer alması bir tesadüf olabilir mi size göre? Kendi vicdanınızda cevap verin bakalım. 7 asırlık bir soykütüğünden bahsediyoruz. Bu soykütüğümüz birçok nüsa olarak Evrenos oğullarında mevcut olduğu cihetle hiç kimse katıksız Osmanlı kanı taşıdığımızdan şüphe edemez. Hiç kimse 9 nesilden beri şerif olmadığımızı iddia edemez. Hiç kimse 700 yıldan beri 700 yıldan beri 700 yıldan fazla bir zamandan beri 12 imamı temsil eden Evrenos oğullarının 12. imamı sinesinden çıkaramayacağını iddia edemez. Ve bu devirdeki hidayet ve risalet görevinin Evrenos oğullarından birine verilmesi bu ülke içinde, Evrenos oğulları içinde bir şereftir. Ve bu kişiye iftira atmak da şerefsizliktir. Durum. Osmanlı İmparatorluğu'nun birer rüknü olan 28 ülke Osmanlı'yı özlüyor. Her uluslararası konferansta bu ülkelerden gelenler Osmanlı ne zaman diriliyor? Ne zaman geliyor? Osmanlı olmadan birleşme olmaz diyorlar. Herkeste bir Osmanlı beklentisi var. Bu ülke hangi Türklere ait? Tacik Türklerine mi? Kırgız Türklerine mi? Azeri Türklerine mi? Kazak Türklerine mi? Bütün Türklere ait. Türkiye, bütün Türklerin Türkiye'sidir. Türkiye, Osmanlı'nın mirasıdır. Bir Türk mozaiğidir. Ve bütünü temsil eder. Bütünü temsil eden kim? Osmanlı değil mi? Osmanlı Türkiye'si Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Pomayıyla, Arabıyla, bütün etnik gruplarıyla artık parçalanmayacak bir bütün değil mi? Osmanlı ırk ve din ayrımına asla geçit vermeyen bütün milletlerin, bütün etnik toplulukların, bütün dinlerin bir mozaiği değil miydi? Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Bir defa daha söylüyorum. Osmanlı ufukların efendisi değil miydi? Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan Ahi Evran Teşkilatı, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı bu dini gruplar değil miydi? Gerçek Yeniçeriler hepsi tasavvuftan değil miydi? Bütün esnaf, bütün zanaatkarlar tasavvuftan değil miydi? İlmiye sınıfının büyük kısmı da aynı tasavvufi hayatı yaşamadılar mı? Hanginiz bunu inkar edebilir? Herkes, bütün İslam alemi bu ülkenin dirilmesini bekliyor. Nasıl oluyor da Osmanlı bugün bütün bu 28 ülkenin Asya'daki Türk ülkelerinin diğer gönüllü Asya ülkelerinin başına geçebilecekken defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'nin kuyruğundan nasıl oluyor da ayrılmıyor? Çok mu zor dördüncü süper güç olarak dünya arenasında
Osmanlı'yı seven ve ona güvenenlerle birlikte layık olduğu onurlu yeri almak, layık olduğu onurlu yeri almak. İhtar. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşmıştır. Türkiye istese de istemese de bu harbe katılmak zorunda bırakılacaktır. Son yıllarda Türkiye'nin birlikte olduğu ülkelerin çıkar savaşlarının Türkiye'ye neye mal olduğunu hesaplamak o kadar güç mü? Şu anda petrol haritasındaki bölgenin, Türkiye'deki petrol bölgesinin tamamıyla işgal altında olduğu Sinan Aygün kardeşimiz tarafından ispat edilmedi mi? Türkiye kalkınmak için hiçbir yabancı sermayeye ve ülkeye muhtaç değildir. Borçlarını ödemek için de. Bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin sadece %10'unun yatırımlarda kullanılması Türkiye'yi şimdikinin 2,5 katı hızla kalkındıracak bir seviyededir. Bankaların para kaynaklarında asla azalma olmayacaktır. Risk oluşmayacaktır. Çünkü her gün bankalardan çıkarak ekonomide kullanılan para akşama kadar tekrar bankalara geri dönmektedir. Aynen geri dönmektedir. Ama tüketim harcamalarında kullanılarak geri dönmektedir. Bankalar yatırımlara ortak olurlarsa kredilerden çok daha yüksek geliri mutlaka elde ederler. Mesele bankalara dönen paranın yatırım oluşturarak bankalara geri dönmesidir. Ekonomik seferberliğin çözümü buradadır. Bu sözleri, bu araştırmaların hepsini Devlet Planlama Teşkilatı'nda yapan 4 yıl süreyle Türkiye'nin nabzını en sağlam ölçülerde elinde tutan kişi söylüyor. Öyle bir araştırma grubu, tam 27 araştırmamız var orada ve böyle bir araştırma başka hiç kimse tarafından gerçekleştirilemedi. Ve Turgut Özal ve Adnan Kahveci rahmetli olmasaydı altın karşılıklı parayı da yerleştirmiştik. Ve Türkiye şu enflasyon denen bela sebebiyle bu büyük handikaplara girmeyecekti. Bu korkunç borç batağının altına da düşmeyecekti. Hep başta gelenleri uyardık. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu daralan ekonomi modeliyle ancak iflasa gidersiniz, borcunuz anormal şekilde artar. Adamların hedefi bu dedik. Ama bu ülkeyi menfaatleri için kullanmak isteyenler vardı. Ve kullandılar. Ümit ederiz ki Türkiye aynı kara günlere bir daha geri dönmez. Gelelim Allah'ın imtihanına. Allah Teala buyuruyor ki sana tartışmadan kaçıyorsun diye pespaye bir üslupla sataşanlar var. De ki benim Resulümle tartışabilmek için mutlaka asgari bir ilme sahip olmak lazım gelir. Birinci ihtarın ilk 3 tavzihinin yani açıklamasının yanlış olduğunu ispat edemeyen bu seviyenin altındadır. De ki, aziz Türk milleti, bu seviyesiz saldırıların sahipleri eğer birinci ihtarın ilk 3 tavzihinin aksini ispat için harekete geçerlerse, iki sonuçta onların hayrına olacaktır. İhtarları sana biz yazdırdığımız için aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Ne diyorsunuz iftiracılar? O zaman bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemek zorunda kalacaklar ve cehennemden kurtulacaklardır, senden af dileyeceklerdir. İki, ikinci kısım içinde aksini ispat etmek mümkün olmayacaktır. Onlar inatla
bize ruhlarını ulaştırmayı dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama onlar senin Mehdi Resulümüz olduğundan ve onların ihata edemediği bir Rabbani ilme sahip olduğundan emin olacaklardır. Bunlar diğer ihtarları da çürütmeye çalışırlarsa umulur ki bir kısmı daha kurtuluşa erer. Ey Türk milleti, şahit olun. Biz de sizlerle beraber şahitlerdeniz. Ve Allah Teala bize siz iftiracıları yemine davet etmek emrini verdi. Allah bizim Mehdi, İmam, Halife ve Resul olduğumuzu söylüyor. Biz de Allah'ın emriyle sizlere bunları ilan ediyoruz. Siz de hayır değilsin diyorsunuz. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. Kimin yalancı olduğunu Allah'a soralım. Bir araya gelelim, Kur'an'ları açalım, elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Ama Kur'an-ı Kerimleri açalım ve elimizi o Kur'an'da Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesinin üzerine koyalım. Yoksa bizim o hatırladığınız gece, yani ceviz kabuğu rezaletinde o profesörlerden birisi vallahi de billahi de tallahi de sen delisin falan diye bir şeyler konusunda yeminler savurdu. O yetmez sevgili kardeşlerim. Bize maruz olanlar yetmez. Hepimiz elimizi Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyacağız. Evvela abdestli olmak mecburiyetindesiniz. Sonra da elinizi Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 61. ayetin kerimesinin üzerine koyacaksınız. Hepimiz birden yemin edeceğiz. Ve Allah'ın lanetinin yalancının üzerine olmasını talep edeceğiz Allah'tan. Buraya gelelim, bir araya gelelim, Kur'an'ları açalım, elimizi Ali İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi üzerine koyalım ve Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diyelim. Aleyhimizdeki o yazıları yazanlar ve şeytanın işbirlikçileri, hepinizi Allah'ın huzurunda ve Türk milletinin huzurunda yemine davet ediyoruz. Bugüne kadar bu konuda çok insan öldü. Önce Mehmet Erol, sonra Yıldırım Çavlı, sonra aynı televizyondan iki kameraman, sonra İktibas Dergisi'nin sahibi, en çok bize sataşan kişi oydu, Ercüment Özkan. Sonra merkezi Gölcük olan zelzelede aleyhimizde olan birçok kişi birden. Hatırlatmamız emrolunduğu için ölenleri hatırlatmak zorundayız. Bekliyoruz. Son söze ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu durumda bize bunca iftira atan sizler, insanları Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını yaşamaktan men etmeye çalışmıyor musunuz? 2. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellemiş ve onları cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 3. Kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmuyor musunuz? 4. Allah'a ve Resulüne karşı savaş vermiyor musunuz? Şu anda sizler şeytanı temsil etmiyor musunuz? Bekliyoruz cevaplarınızı. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere açıklamamış olsaydık, gideceğiniz yer cehennem olmayacak mıydı? Bizim etrafımızda sığınağa sığınanların da gideceği yer cehennem olmayacak mıydı?
Ey bize bunca iftiraları Allah'ın ihtarlarını incelemeye, araştırmaya gerek görmeden ve yürekleri sızlamadan yakıştıran kardeşlerim, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediğinize göre sizler küfürde değil misiniz? Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde? Allah ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Allah dostudur. Amin olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, kafirler de tağutun dostudurlar. Ve onların kalpleri, yani kafirlerin kalpleri nurdan zulümata çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim var bu ayette? Amin olanlar var. Müminler, Allah onların dostlarıdır diyor. Dikkat edin. Allah'a göre Allah'a inanmak yetmiyor. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a göre mümindirler. Ve Allah müminlerin dostudur diyor burada. Sonra da kafirlerden bahsediyor. Kafirler de diyor tağutun dostlarıdır. Öyleyse sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre mümin olmanız, Kur'an ölçülerinde mümin olmanız mümkün değil. Allah'a inanmanız sizi mümin standartlarında kabul etmiyor. Öyleyse sizler küfürdesiniz. Kafirlersiniz. Biz söylemiyoruz, bize kızmayın. Kur'an açıkça söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mümin değildir, kafirdir. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini, insanlar üzerindeki hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana kul oldular. Bu ayeti gerçek anlamda açıklayabilmek için Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakmamız lazım. İkisi de bir fırkadan ve bütün fırkalardan bahsediyor. Burada müminlerin, Sebe 20'de müminlerin tek bir fırkayı oluşturduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müminler olduğu, geri kalan herkesin bir tek fırkanın dışındaki, bu müminler fırkasının dışındaki herkesin kafirler olduğu ortaya konuluyor. Şeytana tabi olanlar, kafirler, bir evvelki ayet-i kerimede tağutun dostları kafirler adıyla geçiyor. Burada da şeytana tabi olanlar elbette kafirler. Müminler bir tek fırkada olanlar, kafirler de onun dışındaki bütün fırkaları oluşturanlar. Öyleyse hangi ayette geçiyor? Rum 31-32. Hadi gelin, ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluştururlar, her bir grup. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir diyor. İşte iki grup insan. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tek bir fırka. İki, o fırkanın dışındaki bütün 72 fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde bu bize çatanlara, aleyhimizde bunca iftirayı uyduranlara soruyoruz. Sizler bu anlatılan ayetler muhacesinde küfürde değil misiniz?
Kafirler değil misiniz? Hüsranda değil misiniz? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'a milaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler diyor Allah Teala. Hüsranda oldular. Siz Allah'a milaki olmayı yalanlıyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir şeyi, Allah'ın ıstılahını kabul etmiyorsunuz. Halbuki o hidayetin ta kendisidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren insan hidayet ehli olur. Sonra hidayeti giderek artar. Onların hidayetlerini arttırırız diyor Allah Teala. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinin bütününü okuyalım. Ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Sanki bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hüsranda kaldılar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bunu yalanlayanlar hüsranda oldular diyor. Ve hidayete erenler olmadılar diyor. Açıkça Allah'a mülaki olmayı reddedenlerin hidayete ermedikleri açıklanıyor. Böylece Allah'a mülaki olmanın hidayet olduğu bir defa daha açıklanmış oluyor. Bir sualimiz daha var. Dalalette değil misiniz? Rasul suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni, Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse Allah Teala Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Allah'a yönelmeyeni dalalette bırakır. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, yönelmediğinize göre dalalette değil misiniz? Peki tağutun kulu değil misiniz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Kullarımı müjdele. Öyleyse neymiş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Sonra ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve müjdenin sahibi olmuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. O zaman siz bu durumda tağuta kul olanlar, tağutun, şeytanın kulu olanlar değil misiniz? Bunun aksine bir iddia sahibi olabilir misiniz? Bir inceleyin bakalım Kur'an ayetlerini. Durumunuz ne kadar açık ve kesin? Ve şirkte değil misiniz? Rum 31-32. Demin söyledik. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Ve bu muhtevanın sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılanlardan, fırkalara ayrılanlar da tek fırkanın sahibi olmayanlar, onlar şirkte olanlardır. Öyleyse soruyoruz, bize bu iftiraları atanlara, sizler şirkte değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Hepiniz şirktesiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil değil misiniz? Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi.
Allah Teala buyuruyor, ellezine innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum ayatina gafilun. Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı asla dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve siz bunca iftirayı bizlere layık görenler, siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Aksini iddia edebilir misiniz? Ve gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bir sonraki ayet-i kerime, Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle varacakları yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İfade ve üslubunuzdan ve de öfkenizden ne kadar huzursuz ve mutsuz olduğunuz belli değil mi? Ve bu kafayla giderseniz ne dünya saadetine ne de cennet saadetine ulaşamayacağınız kesin değil mi?

Büyük Türkiye halkı, işte size şeytanın dostlarıyla Allah'ın dostları arasındaki farkları anlattık. Bizim hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Bir can taşıyoruz, Allah için taşıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Zaferi'nden önce bütün gece uyumuyor. Biliyor ki Andrea Doria'nın gemileri kendisininkinin 3 kat. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı ve o mevsimde rüzgarı da arkadan alacak. Ama savaşı kabul etmek mecburiyetinde. Diyor ki Barbaros Hayrettin Paşa, ben kuru bir cihangirlik uğruna senden bir şey talep etmiyorum. Ama diyor, ben ilahi kelimetullah için savaş veriyorum. İslam'ı bütün dünyanın dini yapmak üzere savaş veriyorum. Eğer öyle değilse emanetimi şu anda vermeye hazırım. İşte biz de diyoruz ki Allah-u Teala'ya, eğer biz senin söylediğin o Mehdi Resul değilsek emaneti şu anda teslim etmeye hazırız. Ama oradan gelen cevap hep bu zavallı bedbaht insanların beklediği cevabın tersi olarak geliyor. Elbette bugün Türkiye'de Allah'ın birçok gerçek evliyası var. O söylediğimiz tarihte o olayı, yani indi ilahideki altın tahtlardan en üst noktada olan, üzeri tamamen mücevherlerle süslü bir taht, oradaki kişinin kim olduğunu onlar görmüşlerdir. Yani Livai Hamd'in hangi tahtın üzerine yerleştirildiğini gören Türkiye'de birçok evliyanın olduğunu mutlak olarak biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz sizlere masal anlatmıyoruz. Bize bunca iftirayı reva görenlerin gelecek günlerde hangi durumlara düşeceğini hepiniz birer birer göreceksiniz. Biz Allah'ın dostuyuz ve Allah'ın dostu olana evliya denir. Veli kelimesi tekildir, evliya kelimesi çoğuldur ama dilimize öyle girmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Düşünün bir defa. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini ve Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Diyor ki Habibim diyor, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz dini, şeriatı, Hazreti Nuh'a, ondan sonra Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle senin için de şeriat kıldık diyor. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ötekiler asırlarca önce aldıkları aynı şeriatı adım adım değiştirerek o hale gelmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe bundan büyük mutluluk duyan kişiler vardı. Onlar da küçük bir grubu oluşturuyorlardı. Ta kendi peygamberlerinden o güne gelinceye kadar hep tabiiyetle nesilden nesile geçen irşat makamının sahiplerine tabi olarak gelmişlerdi. Ve her ayetin işte gözleri dolarak Allah-u Teala'ya şükrediyorlardı ki kendi yaşantılarının aynını sahabe yaşıyordu. Onların güçlüğü neredeydi peki? Etrafında bulunan kendi kavimlerine anlatamıyorlardı. Yaptıklarının doğru olduğunu onlara anlatamıyorlardı. Onlar onlara inanmıyordu. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı. Zikir yapıyorlardı, kalp gözleri açıktı. Aralarında münkerden nehyeden ve marufla emreden Allah'ın mürşitleri vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen ayetlerin onların yaşantılarını tam olarak ihata ettiğini gördükleri zaman sevinç gözyaşlarıyla doluyordu gözleri. Hem Yahudilerin içinde küçük bir grup, hem de Hristiyanların içinde küçük bir grup aynı statüde yaşıyorlardı. Biz de yabancı ülkelerdeki konferanslarda gelip de bizimle beraber namaz kılan Hristiyanlar ve Yahudilerle birlikte olduk. Bize tabi oldular. Hatta İsrail'den gelen bir grup bizi davet etti. Belki orada sülh ve sükun oluşabilir diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Allah abesle iştigal etmez. Hangi emri verdiyse mutlaka en doğrusudur. Şimdi bu zavallı kardeşlerim bizim Allah'tan emir aldığımızın farkında değiller. Buna inanmaları da çok güç gibi görünür. Ama aralarından bir kısmı eğer yemini kabul ederlerse öldüğü zaman belki diğerlerinin gözü açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlara, bu bize iftiraları atan insanlara soruyoruz. Allah'ın hidayetçisine ve onun eliyle sunduğu, bu hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı sizler küfranı nimette değil misiniz? Bir defa daha okuyorum. Ve Allah'ın hidayetçisine ve o hidayetçi eliyle sunduğu hidayet reçetesine ve Allah'a karşı küfranı nimette değil misiniz diye sorduruyor Allah-u Teala bize. Sizlere soruyoruz ey bize bu iftiraları layık görenler. Bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? Benim zavallı, bahtsız kardeşlerim. Allah sizleri affetsin dualarımızla. Ve 28 yıllık mihir kelimesinin sırrıyla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Mihir kelimesi M, İ, H ve R harflerinden oluşur. M harfi Mehdi, İ harfi imam, huzur namazının imamlığından bahsediyoruz. İ harfi imam, H harfi halife ve R harfi de Resulü ifade ediyordu. Elbette 28 yıl evvel Allah-u Teala bize bunları söylemişti. Ama bizim sizlere söylememiz ancak onun iznine tabiydi. 28 yıllık mihir kelimesinin sırrı bugün sizlere açıklanıyor. Mehdi, İmam, Halife, Resul.
Allah'ın bize nimet olarak verdiği bu hususların hepsine birden sizlerin huzurunda ve Allah'ın huzurunda Allah'a teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve sözlerimizi ibretle dikkate almanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah sizleri affetsin.
1: El-Fatiha ve as-salavat ve salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah-u Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr saadetin başlangıcıdır. Son asr saadet. Hepinizin mutluluğu asr saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safha ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safha ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah-u Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah-u Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah-u Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yerli yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafındaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir. Sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi, Her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendine ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk, Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle, etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça, onların her birinin mutluluğu için gayreti, onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler, o da onları sever. Her sevdiği, yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit, sevgili kardeşlerim, Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın

Kar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz. Çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum. Ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır.
Sevgili kardeşlerim,

Sanırım dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler, sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Mutluluğu başkalarından üstün olmak zanneden zavallı kafalara hep acımışımdır. Kendilerini başkalarına saydırmak için çeşitli numaralar yaparlar. Entelektüel olmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli, kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama
Onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini, ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmak istediğinde, bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz O'nun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında O var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse,
her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.
Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci kulluğa ulaştığınız yerde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne bu tagute en yâbuduha ve en âvî ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî." Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Yani sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bütün insanlar için İşaret aynı standartlardadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ilk kulluğuna ulaşır. Bunun arkasından Allah'ın derhal o talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi gelir. Anında Allah Teala ondan haberdar olur. İşitir, bilir ve görür. Sonra mı? Sonra rahim esmasıyla harekete geçer. Derhal kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde mutlaka anında haber alır ve derhal rahim esmasıyla o kişiye tesir etmeye başlar.
tecelli söz konusudur. Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura adlı bir perdeyi alır. Bütün insanlar kördürler. Bu perde sebebiyle Allah-u Teala bütün insanları kör, sağır ve idraksiz birer hayat başlangıcıyla hayata gönderir. Bu noktada o insanlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Hem gözleri kördür, hem de görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Hem kulaklarında vakra olduğu için sağırdırlar, hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Ve kalplerinde mühür vardır. Aynı zamanda kalplerinde işitme, kalplerindeki idrak hassası engellidir. Ekinet isimli bir engel vardır kalplerinde. İdrak edemezler. Ve Allah Teala böyle insanlar için onlar ölüdürler diyor. Sen kulaklarında vakra olan, işitme hastası mühürlenmiş olan bu insanlara, ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Allah Teala'nın dizaynı açık. Görebilmemiz için İşlevler yapması lazım. Hicab-ı mestureyi alması lazım. Gışaveti alması lazım. İşitebilmemiz için vakrayı alması lazım. İşitme hastasının üzerindeki mühürü açması lazım. İdrak edebilmemiz için kalbimizdeki mühürü açması lazım. Küfür kelimesini alması lazım. Kalbimizdeki ekinleti alması lazım. Yerine ihbat koyması lazım. Hepsi ard arda gelen işlevler. Ve sadece bir tek dileğimize dayalı olarak gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan hasetmek gibi bir imkanı Allah Teala bize nasip kılmış. Ve mutluluk diyoruz. Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir sonuç, mutluluk. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah Teala. Mutluluğunuzu garanti ediyor ve hepinizi mutluluğa davet ediyor. Biz de o davetin standartları içinde biz de sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği yani şey. Mutsuz musunuz? O zaman tam yerindesiniz. Size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Ve mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sadece
sizin gayretinize bağımlı bir dizayn söz konusu. Mutlu olmayı istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu cennet saadetinin de dünya saadetinin de açılış noktasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi 12 defa üzerine farz kılınan bir vetireyi gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, tam 12 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Öyleyse Allah Teala niçin farz kılıyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı niçin üzerinize farz kılıyor? Çünkü Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizin yerine geçecektir. Ve sizin derhal tağuta açık olan kapınızı Allah Teala kapatacaktır. Tağut artık size tesir edemeyecektir. İnsan ve cin şeytanlar, birinci adımı attınız mutluluk yolunda. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, ulaştırdığınız noktaya kadar geçecek olan üçüncü basamakla 21. basamak arasındaki bütün basamakları siz geçmeyeceksiniz. Allah sizi o hedeflerin her birine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yükselme devresi içerisinde Osmanlı neden bir mutluluklar diyarıydı? Çünkü insanların büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Allah yolundaydılar. Askerlerin hepsi, esnafın hepsi. İlmiye sınıfının büyük kısmı, halkın yarıdan fazlası. Herkes Allah'ın yoluna baş koymuştu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan sizi yakalayacak olan, andan itibaren sizi yakalayacak olan mutluluk Allah'ın bir büyük ihsanıdır. O sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse kendi kendinize sorun. Mutsuz musunuz? Mutluluğun kapıları açık. Allah-u Teala sizi davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkese davetiye çıkarmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Peki dilerseniz ne olacak? Cevabı Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah-u Teala yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi o Allah kendisine ulaştırır. Siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bütün kainat insanın emrine musahhar kılınmış.
amade kılınmış. Ve bütün bunların sizi mutlu edecek bir hüviyet alması sadece bir dileğinize bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaksa üzerinize farz kılınmış. Allah-u Teala kurtuluşun, Allah'a kul olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını söylüyor. Demin söylediğimiz gibi. Ve takva sahibi olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Allah-u Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan da böylece kurtul. Müşriklerden olma diyor böylece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kararınızı verin. Bu alemde şu etrafınızdaki %90'dan daha fazla insan gibi mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Yoksa %10'dan daha azı gibi mutlu mu olmak istiyorsunuz? Evvela bilin ki insanlar mutluluk mefhumunu pek bilmezler. Herhangi bir zevki yaşamak onlar için mutluluk zannedilir. Mutluluk zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Yani hayatınızın her saniyesinde mutlu olmanız söz konusu. İç aleminizde mutlu olmanız, dış aleminizde mutlu olmanız, yani insanlarla ilişkilerinizde mutlu olmanız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olmanız üç ayrı cephe oluşturur. Üçünde de mutlu olduğunuz zaman, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız zaman ve unutmayı mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükuna ulaştığınız zaman mutlu olursunuz. Mutluluk bu standartlardaki bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi yaratırken sizlere bedavadan, hiç para ödemeden, sizin tarafınızdan ona hiçbir para ödenmeden ne kadar çok şey verdiğini düşündünüz mü hiç? Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor, burnunuz koku alıyor, nefes alabiliyorsunuz, iç uzuvlarınızın hepsi çalışıyor, hareket edebiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Allah'ın size verdiği bunca nimetin gerçek hüviyette değerini sadece onları kaybeden insanlar en üst seviyede anlarlar. Göremeyen bir insan görmenin kendisi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu en iyi bilendir, hissedendir, yaşayandır. Elindeki bütün imkanları görebilmek için vermeye hazırdır.
bütün paralarını. Sizse bütün bunları Allah-u Teala'dan bedavadan aldınız. Sizi o kadar çok seviyor ki hayata getirdi ve bütün bunlarla mücehhez kıldı. Teçhiz etti, donattı sizi. Her şeyiniz var. Görebilmek, işitebilmek, yürüyebilmek, nefes alabilmek, yemek yiyebilmek, eritebilmek. Sevgili kardeşlerim, her biri ayrı bir ihsan, her biri belli bir noktadan sonra ayrı bir nimet. Ve hala mutsuz olan insanlara bunları söyleyin. Mutlu olmak istiyorlarsa mutluluğun yolu sadece tek istikametlidir. Ve bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi dünya mutluluğunun mutlaka yarısına ulaştırır. Cennet saadetinin üçüncü katına ulaştırır. Bir tek dileğiniz mutlaka sizi Allah-u Teala'nın 21. basamağa ulaştırmasını, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu Allah'ın hepinizden istediği ve mutlu olmanız için elzem olan bir müessesedir. Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü neden Allah'a ulaşmak değil? Çünkü siz ulaşmayacaksınız. Sizi Allah kendi zatına ulaştıracak. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Etrafınızdaki insanlarla nasıl bir ilişki içindesiniz? Sizlere sesleniyorum, mutsuz olanlar. Şu anda şu dünyadaki en mutsuz insan benim diyenler. Her şeyden ümidini kesmiş, mutluluğun kendisi için ulaşılmaz bir şey olduğunu zannedenler. Mutsuzlar. Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok. Sadece siz varsınız. Bir tek kabahatiniz var. Büyük bir hatanız var. Tek bir hata. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki neden dileyelim yani Allah'a ulaşmayı dilemek bize ne sağlar? İşte size her şeyi sağlayacak olan bu basit dilektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bir dilek eşittir mutluluk. Gerçekten bu kadar kolay mı diye neden sormuyorsunuz? Allah'a ulaşmayı size diletmemek için iblisin ne kadar büyük bir gayretin içinde olduğunu bir bilseydiniz, sırf onu yenmenin hazzı için Allah'a ulaşmayı dilerdiniz, bu ise zaten kurtuluşunuz olurdu. Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğinizle Allah-u Teala sizin iradenizi devreden çıkartıyor, kendi iradesini, ilahi iradeyi devreye koyuyor ve sizin üzerinizde derhal tesirlerini icra etmeye başlıyor. Allah'a kapalı olan bütün kapıları
Allah'a açıyor. O yapıyor bütün bunları. Siz yapmıyorsunuz. Bunların hepsini yapan Allah. Öyleyse demin söylediğim hususlardan başka ne yapıyor? Bir defa onları yaparken, her birini vücuda getirirken size derecat kazandırıyor. Öyle bir şey yapıyor ki bunları gerçekleştirdiğiniz zaman, yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ard arda vücuda getirdiği demin söylediğimiz işlevler gerçekleştiğinde gözlerinizin görmeye başlaması, kulaklarınızın işitmeye başlaması, manaya varabilmeniz ve manasına vardığınız şeyi kalbinize indirip onu kendine mal edebilmeniz, kendinize mal edebilmeniz, onu idrak edebilmeniz sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu sadece Allah yapabilir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde vücuda getirir. Onun dışında hiç kimsenin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalbindeki ekinleti almaz Allah-u Teala. O insanlar ölene kadar, bu fizik alemde gerçek anlamda ölene kadar sağır, dilsiz, kör ve idraksiz olarak yaşarlar. İşte mutsuzsanız onlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Aramızda olsanız da kardeşimizsiniz. Olmasanız da kardeşimizsiniz. Bizimle birlikte olsanız da dostumuzsunuz. Bizimle birlikte olmamışsanız da, bize düşman da olsanız, siz gene bizim dostumuzsunuz. Allah Teala bize bunları öğretti. Öyleyse o öğretiyi sizlere öğretmekle ve sizleri mutlu kılmakla vazifeliyiz. O kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim, mutluluğa ulaşmak. Bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizin için her şeyi yapar. O gözleriniz, kulaklarınız ve kalbinizde yaptığı işlevlerden sonra göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak bir nur yolu açar, kalbinize ulaşır, kalbinizden, göğsünüzden içeri girer, kalbinize ulaşır ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yapmaya başlarsınız, Allah-u Teala katından size rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru üç basamak sonra göndermeye başlar. Önce sadece rahmetle faz gönderir. Gözünüzden kalbinize o yolu açtığı zaman. Kendi kendine mi gönderir? Hayır, kendi kendine göndermez. Gene sizin iradeniz devreye girecek. Siz zikir yapacaksınız. Allah'a sizi yaklaştırmakta en büyük unsur olan zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edeceksiniz. Allah'ı Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Öyleyse ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl gelir bu aşamada.
10. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmet ve faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzde aşarak kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizde fazılları kendisine çekecek olan bir manyetik alan mevcut olmadığı için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları kalbinize giriyor. Ama onların da %2'den fazla kalbinize girmesi pek mümkün değil. Onların girmesinin neticesinde ne olur? Huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %2 nispetinde rahmetle donandığı zaman, sadece %2 rahmet nefsinizin kalbine girebildiği zaman, ki daha fazla zaten rahmetin girmesi mümkün değildir, o zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olanların Allah'tan bir hakkı doğuyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidi sormak. Sorunca mutlaka Allah Teala gösterir. Kişi mutlaka o mürşide ulaşır. Ne diyorum? Kişi mutlaka ulaşır diyorum. Neden? Ulaşmayabilir. Hayır, ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o kişinin kalbine sadece o mürşidin sevgisini Allah koyar. Mutlaka ona ulaşacaktır ve severek, isteyerek, gönülden isteyerek ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualim şöyle olsun. Dünya saadeti mi istiyorsunuz, cennet saadeti mi? Dünya saadeti hayatınız boyunca adım adım kazanılan bir mutluluktur. Ama cennet saadeti derhal kazanılan bir mutluluktur. Ne var ki dünya saadeti dünyada yaşanır, ahiret saadeti ise kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Söyleyin, hangisini istiyorsunuz? Eğer derseniz ki cennet hayatı sonsuz bir yaşamdır, ben cenneti istiyorum, o zaman hepinize hemen müjdeyi vereyim ki hiç kimse için cennete ulaşamamak söz konusu değildir. Herkes sadece Allah'ın emirlerini bilmediği için ve şeytan onları gizlediği için cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gireceği

Allah'a kul olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda hem de iki müjde birden alır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi arkasından öldü. Birinci kat cennet onundur. Hiçbir şekilde kimsenin şekki ve şüphesi olmasın ki Allah'a ulaşmayı kişi dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması tecelli eder. Tecelli ettiği anda değişim başlar kişide. Gözler, kulaklar, kalp Allah'ın istediği hüviyete döndürülür. Her birinin dönüşünde mutlaka kişi Allah-u Teala tarafından derece atla mükafatlandırılır. Bu işlevler tamam olduğu anda 5-6 dakikadır süre. O kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ne yapmıştır peki bu adam? Çok mu zor bir şeyler yapmıştır? Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve dileği onu mutlaka sevapları, günahlarını açtığı cihetle mutlaka Allah onu cennetine ulaştırır. Ümitsizler, sizlere sesleniyorum. Allah Teala diyor ki Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niçin söylüyor? Belki bu sırrı öğreneceksiniz de Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda olay bitmiştir. Hangi günahların sahibi olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızdan daha fazla sevabı size mutlaka o işlemleri yaparken kazandıracaktır. Mutlaka cennete gireceksiniz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bir takım saflar bize tabi olmazsan cehenneme gidersin ha dediğimizi söylerler hep. İyi ama bunu söyleyecek olan ben değil miyim? Söylemiş olması lazım gelen ben değil miyim? Böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiz mümkün mü sevgili kardeşlerim? Biz size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti mutlak olarak elde ettiniz. Birinci kat cennet sizindir. Kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka cennetini nasip edeceğine dair o kişi amin olmuştur. Ve amin olanlar ve o kişiye Allah-u Teala müjdesini kesin olarak söylüyor. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır diyor. Kullarımı müjdele. Dikkat edin. Şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'ın kulları cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kuludur. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Öyleyse yıllardan beri bunları söylüyorsak, diyorsak ki cennete giden kişi, gidecek olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girer. Mürşide tabi olduğu için değil, Allah'a ulaşmayı dilediği için girer. Mürşide tabi olmak ondan sonraki aşamada bir şeydir. Kişi yaşarsa Allah ona zaten irşat mürşit sevgisini verecektir. O kişi başkasının zoruyla değil, Allah ona irşat makamını sevdiği için, sevdirdiği için ona ulaşacaktır. Ulaştığı anda yeni imkanlar kazanacaktır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Cennete mürşidin eli öpüldüğü için gidilmez. Cennete Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gidilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın

Cennetine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Şu mürşidin de tövbe etme meselesine gelelim. Hiç kimse mürşidin de tövbe etti diye Allah'ın cennetine giremez. Mürşidin önünde tövbe edenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ve onlar o mürşidin önünde tövbe etmemiş olsalar da gene Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Öyleyse ne demek istediğimize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İki nevi insan irşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Hiçbirisi kurtulamaz. Mürşid önünde tövbe etti diye o kişi Allah'ın cennetine asla girmez. Ruhu da hiçbir zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Tövbe etmek bir kurtuluş değildir. Tövbe etmek şarta bağlı bir mazhariyettir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tövbe ettiği zaman netice alırlar. Ama o neticeye ulaşmadan da ölseler gene Allah'ın cennetine gireceklerdir. Öyleyse doğrulara dikkatle bakın. Sahabe, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenlerdir. O noktadan evvel ölenler birinci kat cenneti hak ettiler. Tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip birinci kat cenneti hak ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiyeti gerçekleştirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpüp de önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra ölenler, onlar ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ikinci kat cenneti elde etmeden önce birinci kat cennet onlarındı. Hepsi felaha erdiler. Farkı belirtebilmek için daha açık konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyen, bu sebeple tabiyetleri geçersiz olan münafıklar da tabi oldular. Tabi olmuş göründüler. Yani onlar da diğerleri gibi el öptüler. Peygamber Efendimiz söylediği sözleri tekrar ettiler. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Ama onların hiçbirisi kurtulamadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değildi. Yani tabiiyet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman bir kurtuluş değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun cehenneme girmekten kurtulmanın, cehenneme girmekten kurtuluşun, cennete girmenin bir tek anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kendinizi aldatmayın. Öyleyse dikkat edin. Tabiiyet insanları kurtarıyor mu? Sualinin cevabı. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi oldukları an ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabi olmadan evvel zaten birinci kat cennetin sahipleriydiler. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi.
Peki münafıklar? Allah'a ulaşmayı dilemediler. Birinci kat cennetin sahibi olmaları mümkün değil. Tabi oldular. Aynı işlemi onlar da yaptılar. Ama tabiyetleri geçerli olmadı. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Daha acık nasıl anlatayım? Bizim hakkımızda birçok yalan söylenir. Ama doğruları hep bizim ağzımızdan ömrümüz oldukça işiteceksiniz. Unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse bir defa daha tekrar ediyoruz. Tabiyet cennetin kapısını açmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tabiyet cennetin kapısını açmaz. Hiç kimseye cenneti kazandırmaz. Cenneti kazananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve diledikleri anda alan cennetinin birinci katını kazanmışlardır. Tabiyetleri gerçekleşmeden ölseler de gidecekleri yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, tabiyetleri gerçekleşse de gidecekleri yer gene cehennemdir. O tabiyet Allah'ın emrettiği boyutta bir tabiyet değildir. Tabiyet 12 tane ihsanla gerçekleşir. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, 2, kulaklardaki vakrayı alması, 3, kalplerdeki ekinneti almak için kalbin mührünü açması, 4, kalpteki küfrü alması, 5, ekinneti alması, 6, yerine ihbat koyması, 7, Allah'ın kalbe ulaşması, 8, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 9, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması, 10, aslında önce nur yolunu açıyor, sonra kalbe ulaşıyor, sonra kalpte bu işlemi yapıyor. Sonra kişinin zikre başlaması, 11. basamak. Bu basamaktan sonra 12. basamakta kişinin huşuya ulaşması, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, 13. basamak. Buraya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi, ihsanla tabi olan kişidir. O zaten mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetini kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet mutlak olarak kazanılır. Çünkü bu işlemler yapılırken Allah-u Teala tarafından gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınıp yerine Allah'a açık kapılar yerleştirilirken her birisi için Allah-u Teala o kişiye derecat verir. Bu verdiği derecat da kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Herkese farklı bir derecat sistemi uygulanır ki o kişinin Allah-u Teala tarafından kazandırılan sevapları o kişinin günahlarını aşabilsin. Ama aşacağı kesindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi dinleyen, aramızda olmayan kardeşlerimiz, hepiniz kardeşimizsiniz. Bilin ki Allah'ın cennetine kavuşmak, yani mutluluk, cennet mutluluğu hiç de zor bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun otomatik olarak sahibi olur. Bir mürşide tabi olmasa da o birinci kat cenneti mutlak olarak elde etmiştir. Öyleyse bu gerçekleri
ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluktur. Allah mutluluğunuzu bir tek dilekle garanti altına almıştır. Ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman bu sefer de size 7 tane nimet verir Allah-u Teala ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer birer aşacaktır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını sizin yapmayacağınızı onun yapacağını ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ey kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki birinci kat cenneti derhal elde etmiştir. Hemen ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nefs tezkiyesi olmuştur. Ve 2 de rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 fazilet ve rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat edecek olan kesim, etmeyecek olan kesimi aşmıştır. Ruhu ise %100 Allah'ın emirlerine itaat eden bir özellik taşır. Bu kişi bu noktada dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Nefsindeki afetler, ona kötü şeyleri yaptıran, mutsuzlukları oluşturan nefsinin kalbindeki afetler azaldığı için, %51 azaldığı için o kişi şeytanın bütün hilelerine, hurdalarına rağmen, ona yaptığı bütün kötülüklere rağmen o kişi dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Cennetin ise üçüncü katını elde etmiştir. Ve ciddi bir gayret göstermesi de söz konusu değildir. Çünkü bu noktaya kadar onu ulaştıracak olan Allah'tır, söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü kat cennete ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya vasıl olacaktır, Allah'ın evliyası olacaktır. 5-6 aylık bir ömrü varsa bu onun için yeterlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin de geçen sürenin nasıl dolduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama bir de bakıyorum ki ben daha sözlerimi tamamlayamadan bir saat bitmiş. İşte gene aynı şey oldu. Zaman bitti. Ben size bugün hem cennet saadetini anlatacaktım, hem dünya saadetini anlatacaktım vesaire. Ama yolun yarısına kadar anlatabildim. Mutlu musunuz? Öyleyse saadet denilen şey sizin elinizde. Allah sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Size yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin mutlak olarak sahibi olduğunuzu unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha'a ve az salavat Allah'ına salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sizin dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Benim sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan sinirlere ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükür ederiz ki ve uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanım artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu deniz gününde el ele Allah'ın sohbetlerinde dolayısıyla yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek bu büyükleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dinin dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dinin dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefinize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ümit ümit bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden burnundan, alnından yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne olduğunu sevgili kardeşlerim, eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu deminiyeti, bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadarıysa hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece siz de bileceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tanım yaparsanız, bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun, bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerin, Allah'ın huzurunda kılınan bir hızın namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir, aynı anda rükûa kalkılır, aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükûu, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü hudum namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rükûa eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. kıyamdan sonra imam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa taviyetle kılınır, aynı sosyal sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman uzun namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Allah oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınızda namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kırıntı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu yavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar, onlardan saklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri, çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca İblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onların içine, doğruyu söyledikleriniz ve nedenlerin içine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Siz de 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonra da sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane insanla ulaştınız, tabi oldunuz, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin teskiye oranına paralel olarak her yüzeyinizin birikiminde ruhunuz bir yakıtı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hakkı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra da kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla, bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son nefes olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu buna ver. Hazreti Ömer bunu da bakıyor kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hem ikinciye koşuyor yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın yedi safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, senin dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki, yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayb vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu gökleri sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. El ele, gönül gönüle, nevli gözlerimizden. hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kardeşin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. İşte ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum. Zor şartların içinde işleniz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, şifanın millet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir, Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek andır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sarsılan, onu inkar eden, onu düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanisim olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sürün çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdetimizi sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Yetmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk yetişesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor, üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. takvarsa iyi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, meçhinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Dolayısıyla Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, nefsinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederken ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet teşebbüsü, bir mutluluk teşebbüsü olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyeti olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de en özellik davet ediyor. Hazreti Allah Teala sizi zorla mutluluklaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emanetine Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah'a Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık duruyorsa, davet ediyorsa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların ilk defa bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda ne söz gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim'de saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar önünde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı dileyecek. Hop ümitini alacak. Biz de tabi diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, Bir kısım insanlar diyorlar ki Allah Teala eğer cenneti alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler sahabenin bile sahibi 10 tanesine cennet müjde söylenmiş. Geri kalanların gideceği yer ne oldu ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyemizler? Yahu kardeşim şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sayısının Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi lihaz-ı fakaya ulaşmış irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu sevdiklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlükle bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe 4 yaşın amur olarak daya daya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar müşmüş diyorsam da, çıkmışlar diyorsam da o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecbur etmeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı. Bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun zulmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an'a sınırdır. Mutlaka ayet söylemeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz. Fizik vücudunuzun suratın sakininde, nefsinizin suratın sakininde, iradenizin suratın sakininde. Her şeyi ödesine güzel. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz, nasıl bir insandınız, tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız, aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onları diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız, yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetçe icabet ettiniz ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kindar insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Tüm nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şey yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır İblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunuzdan ederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, Onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara dersiniz ki eğer aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibi olmaktır.

Evet. Veya bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemezsen de Allah sana yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi söz konuşsa onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sözü zamanımızı açık edilmiştir. Çünkü hiçbir ilim üniversitesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gittiğimiz ilahiyat fakültesine etimizden sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül gidiyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize bu demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz ve bu cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece bir yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Soru mu? Soru manasını söyledik. En çok seni severiz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimiz arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevimizdeyse benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok sevimiz ifadesinin en çok seni sevimiz şeklinde dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse o zaman sizin için her şeyi söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar. Kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir.
asıl saadette yalnız olmayacak.

0: hakkınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Ahiret mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı Saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de Asr-ı Hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağrısı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki, sabidir ki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın hacinedir, geridir diyor. Alemlerin hacinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala buyuruyor ki, seni bu dünyaya değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Evet, bunun bir sorunu olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın görevince, nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın. Ama gördüğün için mutlu olamadım. Şimdi diyor, seni yaratan Allah'ın sana verdiği formunu uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor, bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah sana şu kainattaki en kolay şöyle çıkmış. İnsanların karşısına insan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki, bana ulaşmayı bileyim, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat kıymetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah-u Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece onun mevcut bir sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhasını da İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi kaldı olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu İblis var ya, İblis korkunç seçili varlık. 14 asır daha da evvel kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki, bu kitabı biz indirecek. Onun mahiyeti de biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun mahiyeti Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen biliyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 sayfanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil miyiz? Ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de bunu münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında suç ve sıkın içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyasında nefsinin ve ruhunun devamlı kavgada bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için lütfenizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her yediğiniz, her %7 nur birikiminde ruhunuz bir kapı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk gösteririz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 7. kat yönetim sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ayrıca sizin öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah'a kaynak gözlerinizdeki ilgâhı aldı. Kulaklarınızdaki nasrayı aldı. Kalbinizdeki esinleti aldı. Yerine ispat koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve size huşuya ulaştırarak müşidinize vasıretle ulaştırdı. Gösterir müşidinize. Diyelim ki Hazreti Muaz'ını kıldınız, sordunuz, gördünüz. Allah'a inanmadınız. Hadi can dediniz. O değildir. Olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size duyacaktır ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları iyi bilseniz o zaman bu zamanlı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? davranışlarına dikkat ediyor musunuz?
1: Sizi hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış anasız mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onları da sizler yaşatacaksınız.
0: Onları söylerseniz derler ki size evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin şekilde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğiniz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir sıcak konuşayım biz bu insanlara? Onları mutlu etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki Allah sözüne söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor İblis. Öyle diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahları ettim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kılmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alımları açıp yüzleri pak kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almak olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet sayesine hem dünya sayesine ulaştırsın. Hepinizi rüzgün ayın kayıtsı kılsın. Dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki, iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler
Çünkü onları o dilekleri istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah-u Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır, bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak. Dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor.
Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirmesine müsaade etmiyor. Diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve iblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi iblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Din öğretimini asırlarca insanlara yazdırdığı kitaplarla Kur'an asıllı olmaktan çıkarmış. Öylesine çıkarmış ki kurtuluşu, felahı, cennet saadetini ve dünya saadetini vücuda getirebilecek olan bütün standartlar bugünün din öğretisinde, mukaddes kitaba sahip olan üç dinde de, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de artık tamamen devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. Ne yapmış iblis? Vasıtalarla hedefleri değiştirmiş. Vasıtaları hedef haline getirmiş.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam, Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iş teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Beşinci safa, nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı, irşada ulaşmak. Ve yedincisi, irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. Yedi tane safha ve dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın. 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil. Ama
200 sene yaşadığınızı düşünelim. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız. Ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin üçüncü katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Üçüncü cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize
ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Bizim sevgili din adamlarımızın söylediği gibi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken, ki sahabede bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve çimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazrül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar onlar, sahabe hepsi. Münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte netice ne? Dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir
mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş, o teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır.
hedefiniz vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Öyleyse unutturmayı başarmış mı? Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, İslam'da da durum aynı olmuş. Geri kalan din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu üç ana dinin dışındaki mukaddes kitaba sahip olan üç ana dinin dışındaki din zannedilen bu üç ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni üçüncü kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahdleşme bu. Üç dört aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutluluk, Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri, üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman

Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve kumus salat." İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'imize göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İblis insanlara İslam'ın 5 şartını insanları kurtuluşa ulaştırarak bir reçete olarak takdim ederken özellikle asıl önemlisini zikri devre dışı bırakıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememinizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatınızda mutlaka mutsuz olmanızı. Allah-u Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister.

Siz mutlu olmayı istersiniz. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin. Mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için. Ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmiş.
Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükûnun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı görmek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur. Üzüntü duymuştur, intikam almaya çalışacaktır. İntikamını da fırsat bulursa mutlaka alacaktır. İntikam almak isteyen bir kişi, intikamını almak isteyecektir. Başarabildiği an bunu yapacaktır. Yaptığı zaman ne olur? Ona kötü davranmış olan kişi, kendisinden intikam alındığı zaman bir defa daha mutsuz olacaktır. Kötü davrandığı zaman niçin mutsuz olmuştur? Allah-u Teala ona başkasına yaptığı kötülüğün ardından azap ettiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa. Ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse, yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda huzursuz olacaktır.
Şimdi aynı kişinin daimi zikre ulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışı sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürür verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır. Ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi muhakkak ki biliyorsunuz. Zamanın öyle bir parçasında yaşıyoruz ki bütün dünyadaki savaşların son bir savaşla nihayet bulacağı, bütün dünyanın bolluk ve bereket içinde birbirine dostluk elini uzatacağı yeni bir çağın içindeyiz sevgili kardeşlerim. Dünyayı bir savaş devresinden sonra muhteşem bir son bekliyor. Savaşın sonu bütün dünyada sulh ve sükunun oluşması, şeytanın hakimiyetinin bu dünya üzerinde sona ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, o günlere doğru gidiyoruz. Atalarımızın bir sözü var, denizler dalgalanmadan durulmaz derler. Elbette dalgalanma olacak. Elbette bu dünyada şeytanın tarafında olanlar son bir hamle yapacaklar. Dünyada belki bütün dünyanın iştirak edeceği bir dünya harbi vücut bulacak. Bu kaçınılmaz. Ama bu harp bitecek sevgili kardeşlerim, bitecek ve yerini bütün dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı bir bolluk ve bereket devresine bırakacak. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz size bir defa daha söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili canlarım, Allah Teala'nın dizaynına evvela bakacaksınız, düşüneceksiniz. Sonra Allah'tan hoşlanmaya başlayacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra mı? Sonuncusu daha da güzeli, ona hayran olacaksınız. Her biri daha üstün huzur ve mutluluğun işaretini taşır bu anlattıklarımızın. Bir gün kendinizi başkalarına adamış olacaksınız. Başkalarının mutluluğu için yaşamış olacaksınız. İnsanlara bunu dediğiniz zaman bir şey anlamayacaklar. Ne demek yani diyecekler başkalarının mutluluğu için yaşama. İşte mutluluğun en üst noktasında olanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkaları için yaşayan peygamberlerin sonuncusuydu. O, peygamberlerin sonuncusuydu. Bütün peygamberler hayatlarını başkalarına vakfetmişlerdir. Ama dünya üzerindeki huzur namazının imamlığı onunla sona ermemiştir. Ondan sonra da devam etmiştir.
Kıyamete kadar da hep insanlardan birisi huzur namazının imamlığına hep sadece vekalet edebilecektir. Asadet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Öyleyse bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyadaki şeytanın müdahale ettiği her noktada milyonlarca insanı harpler öldürmüştür, yerle bir etmiştir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Zalimler de kendi ülkelerinde gene binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, komünizmin o korkunç yıllarını televizyonlarda veriyorlar. Stalin'in nasıl milyonlarca insanı öldürdüğünü anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci Cihan Harbi'nin kaç milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği anlatılıyor. O devirler geçti. Şu anda harpler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar dünyanın birbirine karşı cephe alacağı yeni bir veçe kazanacaktır. Ama gene atalarımızın bir sözü var, sabrın sonu selamet diye. Sabredin sevgili kardeşlerim. Hemen yarın olacak harflerden bahsetmiyoruz. Gelecekte olacak harfler. Ama mutlaka olacak. Mutlaka bütün dünyanın birbirine saldırdığı, savaşa girdiği bir son savaş. Sulh ve sükuna kapıları açacak olan dünyadaki son savaş. Dünya son bir savaşla çalkalanacak. İşte Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Dünyaya Allah hükmedecek. Ve yeryüzü adaletle dolacak. Ve yeryüzü bolluğun, bereketin, mutluluğun bütün göstergelerine sahip olacak. Biraz daha her gün kararan bir ufukla karşı karşıyayız. İşte arda arda işgaller yapılıyor. Kan akıyor devamlı. İslam'a karşı saldırılar dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Nereye kadar, nereye kadar olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın, yeryüzü, dünyada verilen bu gezegen, söylediğimiz son harpten sonra mutlak olarak sulh ve sükunla dolacak. İşte o sulh ve sükun devresinin müjdesini vermek üzere buradayız. Dünyayı o zaman insanlar idare etmeyecek sevgili kardeşlerim. Dünyayı Allah idare edecek. Zannediyor musunuz ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinler vardır? Zannedenler
son savaşları yaptıktan sonra zannettiklerinin bir boş hedef olduğunu göreceklerdir. Hiçbir zaman bırakınız dünyada şu anda mevcut olan 72 çeşit inanç biçimini, iki tane inanç türü bile Allah'a göre olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din. İşte ard arda gelen son üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan evvel kim vardı? Onlardan evvel Hazreti İbrahim vardı. İşte yaşamakta olduğumuz İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hani birisi çıkar da size Hanif dini Hazreti İbrahim'le beraber yok olmuştur derse, onlara deyin ki yok olmamıştır. Kıyamete kadar yaşayacaktır. O din zaten İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in aldığı din Hazreti Nuh'tan aldığı dindir. Sonra Hazreti Musa ve ona tabi olanlar aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Yaşadılar mı? İşte bakınız ne diyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hanif olarak ve çini, yani kendini, zatını dine ikame et. Dine doğrult. O Hanif fıtratında ki, sen Hanif'sin diyor başlangıçta, sonra da o Hanif fıtratında, fıtratıyla ki, Allah bütün insanları sadece tek bir fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din, Hanif dini, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi olan dindir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne insanları Hanif olarak yaratmasında, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Kıyamete kadar hep bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ne insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında, ne de dinde, dinin Hanif dini olmasında, yani Hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din olmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sonra dinin özelliği geliyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte size 72 tane fırka sevgili kardeşlerim. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor insanlar. Ama
Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirke hiçbir zaman geri dönmezler. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Öyleyse dilemeyen şirkte. Dilemeyenin başka hangi negatif sonuçlara ulaşacağını sonra söyleyelim. Ama dileyen ne olur? Allah'a mülaki olmayı dileyen ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amenü olanlar, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani anlaşılıyor ki, bunlar Allah'a inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a inanmak başka şey, takva sahibi olmak başka şey. Rum 31'de ne görmüştük demin? Münevvine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bir insan imanın sahibidir, mümindir, Allah'a inanıyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Rum 31 bunun kesin delilidir. Neden? Çünkü Rum 32'yi devreye aldığınız zaman görüyorsunuz ki eğer kişi Allah'a yönelmezse şirktedir. Şirkte olan kişi nereye gidecektir? Cehenneme gidecektir. Öyleyse cehennemden insanları kurtaracak olan ilk takvadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı birinci takva, 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olanların ulaştığı 2. takva, 14. basamak. Ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıranların takvası, 3. takva, 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, 25. basamak, 4. takva. Daimi zikre ulaşan ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvası, 5. takva, 26. basamak. Muhlislerin takvası, 27. basamak. Salihlerin takvası, 7. takva. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olanların takvası, 28. basamak. 26, 27 ve 28. basamak 3 kademeyi ifade ediyor. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki
Yedi safada dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Hz. İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı dindir. Rum 30 ve 31'de Allah Teala bunları söylüyor. Sen Hanif'sin. Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak vecine dini ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Benim dinim sadece Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. O din ezeli ve ebedi dindir. Hem insanları Hanif fıtratıyla yaratırız hem de din. O Hanif fıtratıyla sadece o fıtratta yaşanabilecek olan tek dindir diyor. Hanif dinidir. Şimdi gelin sizinle beraber Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Çok enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da indirdiğimiz şeriatı Habibim diyor. Sana da şeriat kıldık. Sana ve sana tabi olanlara da sana vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriatmış. Yani Hanif dini. Hanif dinine ait olan şeriat. Ayet-i Kerim orada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala bu sana da aynı şeriatı verdik dedikten sonra dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor? Rum 30 ve 31 ile kesin bir alakası var konunun. Ne diyordu? Sen Hanif'sin. Hanif olarak vecine dine doğrult. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Biz bütün insanları bu dini yaşayabilecek o özellikle yarattık. Hiçbir zaman Allah'ın bu dini değişmez diyor. Sonra Rum 31'de diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Şimdi dünyada bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar, Hristiyanları ayrı bir fırka, Müslümanları ayrı bir fırka, Musevileri ayrı bir fırka olarak görüyor. Ve de zaten 72 çeşit inanç biçimi dünyada oluşmuş durumda. Herkes kendisini ayrı bir fırka olarak görüyor. Oysaki fırkalar yok sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış Allah'a göre. İnsanlar kendilerini ayrı ayrı fırkalarda zannetmişler. Zannetmişlerse ne olmuş? Milyonlarca değil, milyarlarca insan ölmüş. Dünyadaki bu başka başka dinlerin var olduğunu zannetmesi sebebiyle insanların ve başka dinlerin sahiplerinin düşman ilan edilmesiyle buna ulaşılmış. Oysa ki dinler yok sevgili kardeşlerim. İşte gelecek günlerde başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden, şu dünya üzerinde saltanat kurmak isteyen, parasal ve askeri saltanat kurmak isteyen, dünyayı kana bulayan insanlar bir defa daha bulayacaklar. Ama
Bu son savaşları olacak. Son savaş onlara bir şeyi ispat edecek ki artık dünyanın sulh ve sükûna ulaşması devri gelmiştir. Savaşlar bu son savaşla bitecektir. Dünyayı bir bolluk ve bereket devri bekliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala söylediğimiz ayet-i kerimede yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı şeriatı vermiş. Şeriatta hiçbir farklılık yok. Ne diye vermiş? Fırkalara ayrılmayın diye vermiş. Fırkalara ayrılan, o tek fırkanın dışında olanlar, onların gidecekleri yer cehennem çünkü onlar şirkte. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Rum 30'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediğini bir daha açıklayalım. Habibim Hanif olarak veçini, zatını, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu da ayakta tut. Dini fırkalara ayırmaktan men ederek muhafaza et. Tekrar dönüyorum Şura suresinin 13. ayet kerimesine. Şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından. Allah kullarından kelimesi yok ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah kimleri seçmez? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenleri seçmez. Onlar da hiçbir zaman dünya insanının %10'una ulaşamazlar. Demek ki insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Ama trajedi bundan sonra başlıyor. O seçilen insanların %90'dan daha fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Ve bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme mi gider? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Kesin olarak Allah'ın koyduğu kanun böyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemezler, kesin olarak dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları alakadar eder. Onlar bununla ferahlanırlar, bununla mutlu olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah Teala.
Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen yer açık ve kesin bir şekilde bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dileyen kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır, ulaştıramaz ama Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Kim diyor o benim seçtiklerimden ki insanlardan %90'dan fazlasını seçiyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse onları diyor ben kendime ulaştırırım. Bana ulaşmayı dileyeni bana ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Yeryüzündeki nadir insanlardan birisiniz. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin bütün günahlarınızı örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne diyordu? Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor Rum 31'e göre. Ve Allah sizin günahlarınızı böylece örtsün diyor. Allah kimin günahlarını örterse o kişinin günahı yoktur. Günahı yoksa o kişinin kazandığı derecat, kaybettiği dereceler mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yerde mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar mutluluk vereceği bir tablo. Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ülkenin muhterem halkı hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hala ben sen ne söylersen söyle mutlaka cehenneme gideceğim mi diyeceksiniz bize? Kendinize acımıyor musunuz? Ya çoluk çocuğunuza? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan İnsanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak. 7. Kur'an-ı Kerim bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur.

Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın 7 safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği 7 safhanın 7'si de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırmış? Kendisine. Allah'a ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? 6 günde 3 asıl, 3 zıttı, 6 tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arştadır. Arş neresi?
varlıklar aleminin son bulduğu sitetin imtihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki bize Kur'an doğrularını O öğretti. Allah öğretti. Şimdi biz sevgili din adamlarına, o muhterem insanlara ihtarları göndererek belki başlangıçta onları biraz üzdük. Ama sevgili kardeşlerim, bizim elimizde bir şey yok ki. Allah neyi yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Hiçbir yetkimiz yok. Bir vasıtadan ibaretiz sadece. Bir vasıta. Allah'ın emirlerini size ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. Bir elçi. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Şimdi eskiden olsaydı, hani şu ceviz kabuğu rezaletinin olduğu günlerde olsaydı, insanlar bize gene inanmayacaklardı. Ama aradan geçen seneler zarfında Allah-u Teala'nın bize verdiği emirlerde bütün alimlere Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor.
Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimi şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7.000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın
Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'a muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar. Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz.
mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir. Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah-u Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl ...621 yıl. Dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın
Büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım, cehennemden mutlaka kurtaracağım ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insana da verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediği hakikatleri
inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayla tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet kelimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulyelbap makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir ulyelbap? Li ulyelbap feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulyelbap kullarım için diyor Allah Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'laşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir.
ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmit talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmaz. Açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, yedi kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. Yedi kat cehennemi gösterir ulu'l-albab makamında. İhlas makamında ise yedi kat cennet gösterilecektir. Yedi tane gök katı gösterilecektir. Sitretül müntaha'ya kadar bütün gök katları. Sonra salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamın ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuz üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Önlerinde başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde Tövbe-i Nasuh gerçekleşir.
İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah-u Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah-u Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doğruludur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki siz münkerden nehyeden marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sizden, sizin içinizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil
Onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız. Bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbiriniz de aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler, dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah Teala. Allah insanlarla da konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Din adamlarının da davranışlarında haksız bulmamak için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse din adamlarımızdan neyi bekliyoruz? Onların bildiklerinden başka şeyleri sizlere söylemesini mi? Hayır, bu imkansız. Onlar ilim tahsil ettiler. Evvela liseyi okudular, İmam Hatip liselerinde okuyanlar. Orada dinlerini öğrendiler. Sonra üniversitede ilahiyat fakültelerine gittiler. Lisede okumayanlar, üniversitede ilahiyat fakültelerini bitirdiler.
Şimdi bu kardeşlerimizden orada öğrendiklerinin dışında neyi bilmelerini isteyebiliriz ki? Üstelik bizim istememizle oluşmuyor. Sevgili kardeşlerim, konunun en can alıcı tarafı bizim ilahiyat fakültelerimizde olsun, başka ülkelerdeki ilahiyat fakültelerinde olsun, mesela El Eser'de olsun, öğretilen şeyler hiç kimseyi cehennemden kurtarabilecek olan bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar bir kanayan yara olduğunu biliyor musunuz? Bu bizim içimizde, kalbimizde kanayan bir yaradır. Onu sizlerle paylaşmak ve sizi üzmek istemiyoruz sevgili kardeşlerimiz. Ama Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bize bu devrede, yani hidayet çağında öğrettiği Kur'an hükümleri, din adamlarımız tarafından, yani üniversitelerde din öğrenimini tamamlamış olan din adamlarımız tarafından bilinmiyor. Onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleriyle başlayan bir yeni devre. Biliyorsunuz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hz. İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 teslimi farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi bütün hüviyetiyle yaşamışlar.

ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslimi tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslimin Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an 7 Safa ve 4 Teslimin Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, Yedi Safa ve Dört Teslim'in farziyetini söylüyor. Hem de o 7 Safa'nın ve 4 Teslim'in, 7 Safa'nın içinde bulunan 4 Teslim'in Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah Teala 7 Safa ve 4 Teslimi Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslimi yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslimi yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslimi ihtiva eden 7 tane Safa farz. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler

Onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet, yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir.
Daha başka bir ifadeyle asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyetle sona eriyor. Ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşid bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra çok açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip
hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlere dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah-u Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7, %7, %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7, %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuru ile beraber %49 artı 2, %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan, artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler. Bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir. Bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatın ikinci safhasıdır. Kişi
14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7'nin biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَا diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama İnsanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayete ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet kelimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız.
adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sıratımızda kimdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki,

Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş.

Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yesbirullahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cenebihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine olan emrolunmadılar. Neflerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin, sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabikun el-evvelin var ya tövbe 100 onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanlar ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela
Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanlara dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar yedi safa ve dört teslimi unutmuşlar. İslam'ın beş şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Yedi safa ve dört tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri yedi safa ve dört teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. Yedi safa ve dört teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin yedi safa ve dört teslimini gerçekleştiren ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve Allah'ın insanda görmek istediği en güzel sonuç, mutluluk üzerine sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de hep insanları mutlu edecek olan emirlerini sıralamıştır. Mutluluğun dizaynı bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıyla şekillenen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Hepinizin bildiği gibi bir insan üç vücuttan oluşur. Ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır. Her ne kadar ruhu diyorsak da, insanın ruhu diyorsak da, bu aslında insanın ruhu değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde
Allah Teala ruhu üfürdüğünü söylüyor biz insanlara. Ve insanı ruhumuzdan üfürdük diyor. Ruh bir yaratık değildir. Ruh Allah'ın Allah'a ait olan bir kesimidir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhundan doğuşunda bütün insanlara üfürür. Öyleyse bir ruh taşıyoruz. Bir nefsimiz var. Hani bize bütün kötülükleri yaptıran bir his olur ya içimizde. Şeytanın devamlı telkinde bulunduğu ve de kötülükleri yaptırmak istediği, tesir edebildiği tek varlık odur. Nefsimiz. Bir de şu gördüğünüz fizik vücudumuz var. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Doğmuşuz. İşte bu statü içinde yaşıyoruz. Bu fizik vücudumuz bu dünya adı verilen gezegenin standartlarına göre Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Ve Allah'ın bize üfürdüğü Allah'ın ruhundan başka bir fizik vücudumuz var. Bir vücudumuz daha var sevgili kardeşlerim. Nefsimiz. Nefsimiz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık. Bütün negatif faktörler, bir insanı mutsuzluğa götürecek olan her şey nefsimizin kalbinde mevcuttur. Marifet o negatif faktörlerin hepsini temizlemektir. Marifet o şekilde elde edilir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetleri bize Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak için devamlı saldırıda bulunur. Şeytanın tesir ettiği tek saha orasıdır nefsimizin afetleri. Ruhsa Allah'ın ruhu olduğu cihetle sadece Allah'ın emrettiklerini yapmamızı, yasak ettiklerinde yapmamamızı ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmamız lazım? Keşke herkes Allah'ın bütün emirlerini yerine getirse, yasak ettiği fiilleri işlemese. Ne olurdu? Dünya cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Ve yakın gelecekte dünyanın bir cennet haline geldiğini göreceksiniz. Ülkeler arasındaki savaşlar bitecek. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacak. Günler çok yaklaştı. Ve sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki ülkeler birbirine dost olacaklar. İşte bunun müjdesini sizlere vermekle mükellef olan kişi o biziz.
O gün geldiğinde sanıyorum herkes bize aynı şeyi söyleyecek. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Biz geleceğin bir parçasıyız. Siz sevgili kardeşlerimizle biz. Çünkü 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi ne yapmışlarsa biz mutluluğu yaşayanlar aynen onları yerine getiriyoruz. Bundan da huzur duyarız, mutluluk duyarız, en büyüğü şeref duyarız. Ne yapmış Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi? Beş vakit namaza altıncısını eklemişler. Kuşluk sünneti. Altı vakit namaza yedincisini eklemişler. Teheccüd sünneti. Kuşluk sünneti sabah namazıyla öğlen namazı arasında kılınan bir namazdır. Teheccüd sünneti ise gece saat 12 ile şimdiki saatle 1 ile sabah namazı arasındaki sürede kılınan namazın adıdır. Allah Teala'nın bize verdiği emir. Başlangıçta biz de dahil olmak üzere kardeşlerimiz hep sonradan akılları başlarına girenler olduğu cihetle hepimizin büyük ölçüde namaz borcu vardı. Ve Allah Teala bu konuda bize verdiği emirde her gün iki günlük borç ödemeyi emretti ve biz kuşluk sünnetinde ve teheccüd sünnetinde bu emri yerine getirdik.

Sonra sevgili kardeşlerim, onlar her Perşembe günü oruç tutarlardı. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki biz de bütün kardeşlerimizle beraber her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Kandillerde de tutarız. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniyye bir bütündür. Ve Kur'an'ın tamamıdır. Onlar ne yapmışlar sahabe? Sahabe ruhunu da, içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenleri oluşturur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu konuyu mutlak olarak şekle bağlamış. Diyor ki o sabıkun elevinin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabıkunlar çoktu. Sonraki sabıkunlar da azdı sevgili kardeşlerim. İşte bugün bu son sabıkunları bizler temsil ediyoruz. Onların yaşadığı hayatı aynen hayatlarına tatbik eden bizler. Ve böylece mutluluğu yaşayan bizler. Sahabe adlarına sahabe dediklerimiz, yani bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kendilerine tabi olanlar irşat makamının sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahipleri ruhlarını 22. basamak Allah'a teslim edenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 25. basamak, nefslerini Allah'a teslim edenler, 26. basamak, irşad olanlar, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe edenler, 27. basamak ve iradelerini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hayat bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz olduğu gibi tabiyet farzdır, ruhu Allah'a teslim etmek farzdır, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır, irşad olmak farzdır, nefsi Allah'a teslim etmek farzdır, iradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. İşte bundan 14 asır evvel görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi bunların hepsini gerçekleştirmişler. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Bu İslam aleminin birinci asr-ı saadetidir. Sonra Osmanlıların yükselme devri boyunca, hatta duraklama devri boyunca toplumun büyük kısmı ikinci bir asr-ı saadeti yaşadılar.
tam onlar gibiydiler. Bir esnaf, kendisi siftah ettiyse ama komşusu henüz siftah etmediyse mal satmazdı. Gelen müşterisini oraya gönderirdi. Birbirlerinde müşteri çalmak, diğerini kötüleyerek onun müşterisini onun uzaklaştırmaya çalışmak gibi bir olgu hiçbir zaman cereyan etmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Osmanlıyız. Osmanlı'yı severiz, bağrımıza basarız ve Osmanlı gibi yaşarız. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gibi yaşarız. Çünkü Osmanlı asırlarca onların hayatını, hayatlarına dört başı mamur olarak tatbik etti. Adaletin, doğruluğun, dürüstlüğün timsali Osmanlı'ydı. Yükselme devresi boyunca kesinlikle bütün dünyada Osmanlı bu konuda nam salmıştı. Sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. Neden? Çünkü her konudaki insanlar çevrelerindekiler tarafından zor kullanılarak değil, ikna edilerek Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi için bu geçerliydi. Sonra tabiyet Osmanlı için çok önemliydi. Esnaf ve sanatkar tabi olmayan bir kişiyi çıraklığa kabul etmezlerdi. Tabiyet, ondan sonra çıraklık. Ruhun teslimi, kafalık, ancak nefsin teslimi ve daha ötesinde ustalık. Esnaf ve zanaatkar tarafından tatbik eden olay buydu. Bütün işlerini ya sesli ya da sessiz zikirle gerçekleştirirlerdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsak bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Allah'a yakın olmak mecburiyetindeyiz. Bu yakınlık bizim mutluluğumuz için zaruri olduğu cihetle mecburiyetindeyiz diyorum. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuk kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi iştiyakla irşat makamını arar. Hacet namazını kıldığı zaman da mutlaka Allah-u Teala ona gösterir. Öyleyse Allah tezadüflerden oluşan bir mutluluk mümkün görmüyor. Hiç kimse tasavvufun dışında mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk yani saadet bir uyum halidir. Dünyasında uyum hali bir insanın nefsiyle ruhu arasında kavganın bitmesi hali. Bir başka ifadeyle nefsin afetlerinin adım adım
yok olması hali. Böyle bir işlevi zikrin dışında hiçbir müessese size sağlayamaz. Bu sebeple Allah Teala zikri en büyük ibadet saymıştır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe." Sana vahyedilen o kitaptan oku, onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat, ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek o ikisinden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Birisi namaz, dinin direği olan namaz, öteki Kur'an-ı Kerim tilaveti, ama zikir o ikisinden de daha büyük bir ibadet türü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir olgu var. Zikri Allah Teala en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Yani namaz dinin direği olduğuna göre genel direk olarak kalmalı yerinde, dinin direği olmalı. Ama bir direk hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. Ama eğer onun etrafına bir çadır kurarsanız, işte o kurduğunuz çadır insanları şeytanın bütün tasallutundan kurtaracak olan çadır, zikirdir. Bütün insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştıran faktörlerin arasında en büyüğü zikirdir. Hiçbir ibadet kesintisiz değildir. Oruç dediğiniz zaman Ramazan ayı boyunca tutarsınız. Oruç dediğiniz zaman sünnet-i seniyyeye riayet edeceksiniz. Pazartesi ve perşembe günleri tutarsınız. Veya en azından her perşembe oruç tutarsınız. Ama her gün oruç tutmak Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Dünyada en uzun zikri sadece Davud Aleyhisselam'a Allah-u Teala vermiştir. O da gün aşırı zikri, gün aşırı oruç tutmak. Orucun sadece Hazreti Davud'a has olmak üzere bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz standartlarda bir ömür boyu devam etmesi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir imtiyazdır. Ama biz insanlar her zaman oruç tutamayız. Bu bir, bu emrolunmaz, yetki de verilmez. Ramazan ayı boyunca oruç tutulur. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesi olarak her perşembe de oruç tutulur Ramazan'ın dışında. İşte hamdolsun ki biz de bunu devamlı yapanlarız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek başına bir olay değildir. Toplumun malıdır. Toplum halinde, cemaat halinde güzellikleri yaşamalısınız.
Bunun temelinde sevgi vardır, hoşgörü vardır, zem etmemek vardır. Çirkinliklerin hepsinin devre dışı kaldığı bir dünya hayatını yaşamalısınız. Bir toplumda çekememezlik nefsin afetlerini ifade eder. Ve şeytan orada devreye girer. Aranızda insanlar vardır. Davranış biçimleri sizi pozitif olarak çok üst seviyede etkiler. Onlar tasavvufu gerçek anlamda etkiler.

Bir başka ifadeyle İslam dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam dinini bir bütün olarak düşündüğümüzde üç esas görürüz. Bir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini bütün insanlar için bir hedef taşır. Birinci hedef vahdettir. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah tektir. Tek bir Allah vardır. Başka bir tanrı, başka bir ilah veya ilahe mevcut değildir. Hiç olmamıştır. Bu vahdet Allah'ın tekliği ifadesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İkinci özelliği Hanif dininin tevhid. Tevhid, sözlerime lütfen dikkat edin. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Özellik neymiş? O insanların hepsi ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. İşte o tevhid başlangıçtaki vahdet akidesiyle birlikte bizim yaşandığımızın temelidir. Bütün sevgili kardeşlerim, sizler ve biz hamd ederiz, şükür ederiz ki tevhidi yaşayanlarız. Bütün dünya yakın gelecekte yaşamaya başlayacak. Hamdolsun ki bunun müjdesini aldık. Artık vakit yaklaştı. Sevgili kardeşlerim, bir gün yakın gelecekte insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini duyacaklar. Kur'an'la karşılaştıracaklar. Ve bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu görecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün söyleyip de kendimize tatbik ettiğimiz, kardeşlerimizle birlikte yaşadığımız hayatın tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin hayatı olduğunu da tespit edecekler. O zaman incelemelerini daha derin standartlara ulaştıracaklar ve de görecekler ki Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilmin ışığı altında dinler yoktur. Sadece bir tek din, bir tek şeriat vardır. O tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şeriat da Hazreti İbrahim'in şeriatıdır. Peki ondan evvel en başı Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'tan başlatmış olayı. Elbette Hazreti Nuh'un da yaşadığı din ondan evvelki peygamberler tarafından da onlara tabi olanlar tarafından da yaşanmıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a 1. Hazreti İbrahim'e

2. Hazreti Musa'ya 3. Ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, Habibim, sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Müşriklere söylediğin şey onlara ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a ulaştırmayı dileyerek takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Böylece takva sahibi ol, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın bunu yap ki sakın müşriklerden olma. Bunu yaparsan müşriklerden olmazsın. Müşrik deyince insanların aklına hemen puta tapanlar geliyor. Bu açık şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, benim ümmetim açık şirkin içine girmez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Böyle bir şey hamdolsun ki bir tehlike değildir İslam alemi için. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, gizli şirk bir insanın Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememesi halidir. Bu gerçekten çok vahim bir durumdur. Ama dünya, İslam alemi bu şirk tehlikesini bütünüyle unutmuş durumda. Çünkü artık İslam'ı yaşayan ülkeler arasında Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a hayatta iken ulaştırmayı dilemek diye bir şey yok. Peki sevgili kardeşlerim, o zaman sormaz mıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşasın diye mi indirdi? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar kainatın kitabı olmakta devam edecektir. Bir harfi bile değiştirilememiştir. 14 asırdır hükmünü icra etmektedir. Kıyamete kadar da edecektir. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi şirktedir. İşte böylece fırkalar açısından Allah'ın hakikatlerine baktığımız zaman gördüğümüz sahne şudur. Bir, tek bir fırka var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Çünkü üçüncü safhasına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bunun teslim adını aldığını görüyoruz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi. 25. basamak. Nefsin teslimi. 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak, 5. kademe. Ve Hz. İbrahim
Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor bakalım? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, Habibim diyor, sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, yani Allah'a teslim dinini yaşıyorsun. Hanif olarak ve Çin'i dine ikame et, dini geliştirmek üzere, Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayarak, İslam dinini yaşayarak insanlara İslam'ı öğret. Bu din kayyum olan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif dinini geçemeyecek bir özellikte yarattığını görebilirsin. Ne de Allah'ın Hanif dinini değiştirdiğini görebilirsin. Kıyamete kadar insanlar sadece Hanif dinini yaşayacaklardır. Ve kıyamete kadar sadece o din, din olarak kaim olacaktır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kayyum olan din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Yani tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olan ve Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden. İşte bütün peygamberlerin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Ve hepsi mutluluğun temsilcileri, çünkü mutluluk adı verilen müessese bu muhtevayı yaşamakla mümkündür. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluğunuz her geçen gün artar. Çünkü iç dünyadaki çekişme nefsinizin afetleri yok oldukça giderek azalacaktır. Tamamen yok olduğu zaman artık iç dünyanızda kavga kalmayacaktır. İç dünyanızda kavganın kalmaması dışa da tesir edecektir. Dış dünyadaki insanlarla da ilişkinizde artık kavgalar yerini sulh ve sükuna bırakacaklardır. İnsanlar size kızabilir mi? Kızabilirler. Eğer sözlerinizi dinlemezlerse, incelemezlerse, onların alıştıkları standartların dışında şeyler söyleyeceğiniz için, çünkü sevgili kardeşlerim siz bizim size öğrettiğimizi onlara söylüyorsunuz. Söylediğiniz her şey Kur'an ayeti ama onlar bilmiyorlar. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış bir kitap. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tabiatıyla dinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayata yansıtılan cephesi, yani İslam'ın 7 safhası artık İslam aleminde bizim gibi küçük grupların dışında yaşanmıyor. İşte o yaşayanlara da tarikat mensupları denilip özellikle bizim ülkemizde horlanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutlulukla birlikte at başı gider bu muhteva. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, daha doğrusu kim Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun ruhunu kendisi teslim alırsa, o kişiyi o hedefe Allah yöneltirse, Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlarsa, bu kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonrası onun gayretine kalmıştır. Allah-u Teala daha ötesini de vermeye hazırdır. Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun %90'ını, %80'den fazlasını yaşamaya başlamıştır.
Ama asıl mutluluk, kesintisiz mutluluk, daimi zikirle mümkündür. Kim daimi zikrin sahibi ise, onun nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı cihetle o kişi bir takım özelliklerin sahibi olacaktır. Birinci özelliği, daimi zikrin sahibi oluşu. İkincisi, bu sebeple kalbine devamlı bir nur akışı kesintisiz bir şekilde ömür boyunca geleceği için karanlıkların o kalpte barınması mümkün değildir. Tamamen mutluluğu oluşturan muhteva o kişinin kalbinde oluşur. Daha ötesi sevgili kardeşlerim, daha ötede fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi birbirini takip eden faktörlerdir ve netice iradenin teslimine kadar ulaşır. O zaman kişi Allah'a gerçek anlamda bir kul olur. Mutluluk Allah'a kul olmakla paralel bir seyir takip eder. Ve de sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yaşadığınız mutluluğu herkesin yaşamasını biliyoruz ki siz de bizim kadar istiyorsunuz. Gayretlerinizde devam edin. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini açıklamaya devam edin. O öğrendikleri yanlış ilimde sizi yargılayacaklar. Ama siz onlara Kur'an-ı Kerim'i açıp da söylediklerinize ayetlerle ispat ettiğiniz zaman onların söyleyecek hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü ellerindeki yanlış ve eksik bilgiler Kur'an'la bazı yerde taban tabana zıt düşüyor. Mesela bu kavramlardan biri dinde zorlama vardır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size doyum olmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha, bir gönül sohbetini burada tamamladık. Sizlerle birlikte olmak doyumsuz bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerin birleştirileceği müjdesiyle birlikte sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Dünyadaki savaşların sona ereceği, dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı müjdesiyle sevgili kardeşlerim. Nasıl mı? O biliyor. Sırası geldiğinde bize adım adım şimdiye kadar olduğu gibi söyleyecektir. Biz de size ulaştıracağız inşallah. Gene şimdiye kadar olduğu gibi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum. Ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler. İşte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsaline de verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm. Ve Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun İleride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde 1. Şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri, gene bütün kelimesini kullanacağız, bütün insanları cehenneme taşımak, kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak, iblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin, cin şeytanlar. İnsan şeytanlarda var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar, sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır.
Kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı, herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar, insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz kararı verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği aklınıza geldi. Şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz.
sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman kararı vermeden önce bütün delilleri bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün ve bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Siz de onunla alay edebilirsiniz. Onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O, kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a onu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta
Ona kalmış görünen düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız.
Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, İblisle olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz, o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin, yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah-u Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için
Onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizin de değil, siz şeytanla oyun oynarsınız. Ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır. Bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti, kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim,

İnsan çalıştıkça gerekli olan sonuçlara ulaşır. Bütün insanlar için hayatın kazanılması çalışma adı verilen bir prosesle gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma maddi alanda çalışmak olabilir. Bu çalışma manevi alanda çalışmak olabilir. Allah'a yaptığınız her dua çalışmanızın bir parçasıdır. Kıldığınız namaz, yaptığınız zikir çalışmanızın bir parçasıdır. Özellikle zikrin bir bütünlük gösterdiğini görüyoruz. Az zikir var, çok zikir var, daimi zikir var. Günün yarısından daha az zikir, az zikir hüviyetinde oluyor. Günün yarısını aşarsa çok zikir oluyor. Ama bunların en üstünü zikri daimdir. Yani daimi zikir. Bütün insanlar için Allah-u Teala hedef tayin etmiş. Açık ve kesin bir ifade kullanıyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yan üstü yatar, düz üstü yatar. Ama Allah Teala orada bir işaret veriyor bize. Yan üstü yatarken de diyerek, yani hep yan üstü yatın diyor. Ve yan üstü yattığınız zaman da bizi zikredin diyor Allah Teala. Yan üstü yattığınız zaman da. İster yan üstü yatın, ister başka şekilde yatın. Ama yatarken de Allah'ı zikirle yatmalısınız. Uyandığınız anda zikre başlamalısınız. Bunlar sizi bir yere götürür. Bir gün uyandığınız an zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte o zaman başardınız demektir. Daimi zikre başardınız demektir. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes Allah'ın güzelliklerini yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey zikri daimdir. Daimi zikir bütün insanlar için ulaşılacak son hedeftir. Zikir ki size zikrettiğiniz sürece derecat kazandırır. O zaman daimi zikre ulaşan bir kişinin hiçbir anı yoktur ki o anda derecat kazanıyor olmasın. İşte Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin bu sebeple sahipleridir. O farz kılmış. Az zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmış. İnsanların hepsinin daimi zikre ulaşamayacağını en iyi Allah-u Teala biliyor. Ama insanlar ne kadar zikir yaparlarsa 24 saatlik bir zaman parçası içinde o kadar mutlu olurlar. Mutluluğu veren şey zikrin Allah-u Teala'nın katından taşıdığı nurlardır. Zikir size nurların ulaşmasını sağlar.

Allah'ı zikredenler zikir süresince nurlara muhatap olurlar. Allah'ın katından nurlar yağar kişinin üzerine. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bütün insanlar için Allah Teala bir güzelliği dile getiriyor. İşte o güzellik zikrettikçe insanın kalbine nurların dolmasıdır. Allah Teala niye daimi zikrede farz kılmış? Zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ama daimi zikrede farz kılmış. Daimi zikri farz kılmasının arkasında ne var? Kişinin nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması var. Karanlık hiçbir noktanın kalmaması var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes daim zikre ulaşsın. Herkes bu hedefleri sallasın da en çok mutlu olanlardan olsun. Cennete girmek mi? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve sonra ölmesi halinde o kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Ama bu kişi yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah Teala ona. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bundan sonra ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve ruhu Allah'a ulaşan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Şimdi Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyorsa ve bunu mutlaka gerçekleştiriyorsa o zaman bir insan bir dilekle Ya Rabbi ben de sana ulaşmayı diliyorum demekle üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka olur. 7-8 aylık bir ömür varsa bu olay mutlaka gerçekleşir. Eğer bu haz onu daha büyük hazlara ulaştırmak istikametinde hedeflerse o hedefe sahip olan kişi mutlaka zikrini arttırmak için elinden gelen gayreti gösterecektir. Zikri arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu yaşayacaktır. En çok mutluluğu yaşayanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala insan için çalışmasında başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de zikir çalışmasıdır. Hem nafakanızı temin etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Helal parayla ailenize bakacaksınız. Hem Allah çalış dediği için çalışacaksınız. Çalışmakla Allah Teala'nın bir temel emrini geliştirmiş olacaksınız. Çalışan çalışmasının mükafatını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel standartlarda dizayn ediyor Allah Teala. Yarattığı bütün mahlukatın içinde sadece insana Allah Teala ruhundan üfürmüş. Allah'ın zatından üfürdüğü ruha muhatap olan tek varlık insandır. Öyleyse hepimiz
Allah-u Teala'nın bize böyle bir lütufta bulunması sebebiyle, insan olarak yaratılmamız sebebiyle Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkesin mutlu olması hepinizin gayretine bağlıdır. Ne zaman bir kardeşinizi huzursuz, sıkıntılı görürseniz hemen yanına yaklaşmalısınız. Hemen ona ne olduğunu, neden sıkıldığını, onun için ne yapabileceğinizi sorarak ona yaklaşın sevgili kardeşlerim. Yalnız bırakmayın. Tüm kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını, bir toplum olarak onların daima korunacağını her an bilmeliler. Hepsini, herkesi sevelim. Eğer seversek, sebiliriz. Seversek, onlar da bizi sever. Nefret etmek hep insana huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama severseniz o insanlara yardımı zevkle gerçekleştirirsiniz. Huzur duyarsınız bundan, mutluluk duyarsınız. Bu madalyonun bir tarafı sevebilmek. Madalyonun öbür tarafındaysa insanların davranış biçimleriyle başkalarının kendisinden nefret etmesini değil, kendisini sevmesini sağlayabilecek davranışların sahibi olmaları lazım. Öyleyse insanlar var, yaşıyorlar. Bir dünya hayatı ama huzursuz, sıkıntılı. İşte bu insanlar hep o sıkıntıyı yaşayacak olanlardır. Arkasında ne var? Bencillikleri var. Arkasında ne var? Allah'a dönük olmamaları var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepimizi yarattı. Yarattı ve bizim ona yakın olmamızı istiyor. Yakınlığın en büyük ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçası içinde 12 saat zikredebilen bir insan %50 yakınlığı sağlamıştır. Aynı zamanda bu %50 mutluluk da ifade eder. Hep zikirle uyumaya çalışın. Bir sabah zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Ondan sonra hep onu devam ettirin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız sevgili kardeşlerim. Seveceksiniz insanları. O sevgi halesi içinde hareket edin. En güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar farklı bir sevilme oranı söz konusudur insanların. Ne diyorduk?
Neka küfte, oka ekmek. Ne kadar başkalarını seversek, başkalarını mutlu etmeye çalışırsak, onlar da bizi o kadar sever, o kadar mutlu etmeye çalışır. Anahtar onlarda değil, anahtar bizde, bizlerde. Ne yapıyoruz başka insanlara? Ne yapıyoruz ki onlar bizi sevsinler? Ne yapıyoruz ki onlar bizi sevmesinler? Sonuçların onlar üzerindeki tesiri bizim davranış biçimlerimize %100 bağlıdır. Allah Teala istiyor ki herkesi sevin. Allah Teala istiyor ki herkesi sevmekte kalmayın. O sevdiğiniz insanları mutlu etmeye çalışın. Huzur içinde bir yaşam onlara ulaştırmaya çalışın. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duysunlar, huzur duysunlar. Onların her biri bu huzuru duydukça siz de onların duyduğu huzurun aynını yaşayacaksınız onlara o mutluluğu verdiğiniz için. Öyleyse bütün kapılar açık sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onları mutlu edecek hüviyette yaklaşın. Onlara yardım edin. Yalnız bırakmayın. Onlarla konuşun. Onların huzursuz bir hüviyetini gördüğünüz zaman hemen onunla konuşun. Ne olduğunu sorun, ne yapabileceğinizi sorun. Etrafınızdaki insanlardan da yardım isteyebilirsiniz. Bizim kardeşlerimiz bu yardım için her zaman hazır olacaklardır diye düşünüyor ve ümit ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için başkalarını mutlu etmeye çalışmak Allah'ın temel emridir. O, bütün insanları mutlu etmenizi ister. Niyet, maksadı ne? Başka insanları mutlu etmenin size onlara verdiğiniz mutluluğun toplamını yaşatmak. İşte konunun karşılığı bu. Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar Allah Teala sizi mutlu eder. Öyleyse her şey denge halindedir. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Her davranış biçimi size ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Başka birisine üzüntü verecek bir davranışınız size de hüzün verir, sıkıntı verir. Başkalarını mutlu edeceğiniz her davranış biçimi size de mutluluk verir, huzur verir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey başka insanlara mutluluk vermektir. Bunu insanlar eliyle vücuda getirmek istiyor Allah-u Teala. O zaman aslında bir taşla iki kuş vurulacak. Allah-u Teala'nın açısından neden? Çünkü kendisini başkalarına adamış olan bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girer. O kişiden bu güzel davranışları olan insanlar da onun gibi olmak isterler. Onlar da başkalarına yardım etmek için can atmaya başlarlar. Bu toplumun giderek Allah'a daha yakın bir toplum olmasını sağlayacak en sağlam yoldur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış. Seviniz diyor.
Nefret etmeyiniz diyor. Seviniz dedikten sonra sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz dedikten sonra, nefret etmeyiniz dedikten sonra nefret ettirmeyiniz diyor. Yani başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların da etraflarındaki insanları sevmeleri sizin için mutlaka devreye sokulması lazım gelen bir davranış biçimi. Sevmelisiniz, sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onların da sizi sevmesi böylece oluşacaktır. Sevdiriniz, sevdirirseniz onların da birbirini sevmesini sağlamış olursunuz. Böylece toplum giderek birbirini daha çok seven insanlardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içine bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor. Ve sonuç, sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşamanızı istiyor. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunan bir insan için her zaman bir mutluluk söz konusudur. Başkalarına hep mutluluk verdikleri için onlar her zaman mutludurlar. Görevleri budur. Başka insanların da etraflarındaki insanlara daha güzel davranışlarını sağlamak için hep tembihlerde bulunur. Özendirmeler yapar. Ve mutluluğun başkalarını mutlu etmekten geçtiğini her fırsatta onlara anlatırsanız, o zaman her şeyin en güzele dönüşeceğini göreceksiniz. Seveceksiniz ama sevileceksiniz de. Mutlu edeceksiniz ama mutlu olacaksınız aynı zamanda. Etrafınızda birçok insan var. Her birine verdiğiniz mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz o kadar huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Onlar da sizden bu terbiyeyi alırlarsa, bu standardı kendilerine hedef ittihaz ederlerse, o zaman onlar da başkaları için yaşamaya başlayacaklardır. Böylece daire giderek büyüyecektir. Herkesin başkalarını mutlu etmek ve bu sebeple başkalarını mutlu ederek mutlu olmak iştiyakında olan insanlardan oluşan bir bütüne adım adım ulaşacaktır toplum. Başkalarını mutsuz etmenin bizi de mutsuz ettiğini her olayda yaşarız. Ne zaman bir başkasına bir kötü davranışta bulunursa bir insan, bir ters davranışta, onu üzecek bir davranışta bulunursa, arkasından onun yaşadığı huzursuzluğu kendisi de yaşayacaktır. Buna rağmen insanların çoğunun bu yanlış davranışlardan vazgeçemediğini görüyorsanız eğer, bilin ki onlar Allah'a yaklaşamamışlardır. Allah ile olan ilişkilerini kuramamışlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Açık bir şekilde söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse
ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişiyi ne yapar? Ermiş kılar. Ermiş evliya. Allah'ın velisi, ermiş veli. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmış kişi. Allah'a teslim etmiş kişi. İşte dinimizin adına bakıyoruz. Adı İslam dini. Hangi kökten geliyor? Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. İslam kelimesi de selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse teslim kelimesi ile İslam kelimesi aynı kökten geliyorsa, aynı manayı ifade ediyorsa İslam Allah'a teslim olmuş demek. Nesini teslim etmiş? En asgari standartta ruhunu teslim etmiş kişi. Bu mu? Bu Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın sözü. Düşünebilir misiniz? Allah'ın bir söz vermiş olsun, Allah da sözünü yerine getirmesin. O kudretin yegane sahibi. Her şey onun elinde. Karşısında hiçbir engel oluşamaz. O Allah. Dilediği her şeyi mutlak olarak gerçekleştirir. Öyleyse Allah için istenen şeyin ne olduğuna bakıyoruz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanızı, huzur içinde başka insanları da mutlu ederek mutlu olmayı Allah Teala emrediyor. İnsan Allah'ı zikrettikçe mutlu olur. Başka insanlara yardım ettikçe, onların sıkıntılarına devreye girerek son verdikçe, onları mutlu edecek olan hedefleri oluşturdukça, gerçekleştirdikçe, yardım ederek ona, Allah'a karşı olan görevini yapmış olur. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar birbirlerine yardımcı olsunlar. Allah Teala istiyor ki bu sevgi ve yardım sonucunda bütün insanlar birbirlerini üst seviyede bir sevgiyle sevsinler. Böylece herkes mutlu olsun. A, B'ye mutluluk veriyor. B de A'ya mutluluk veriyor. O zaman A da mutluluk alıyor. Mutluluğu yaşamak zeminini oluşturuyor bu. B de mutluluk alıyor. Onda da mutluluğu yaşamak zemini oluşuyor. İşte etrafınızdaki her insanla en güzel ilişkilerde hayatınızı devam ettirdiğiniz sürece hep o insanları mutlu edeceksiniz ve neticede asıl siz mutlu olacaksınız. Neden? Siz bir kişisiniz. Etrafınızdaki insanlar 10 kişi ise, o gün 10 kişiyle beraber olduysanız, o 10 kişinin her birine bir miktar mutluluk verdiyseniz, o onlara ulaştırdığınız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız.
İşte Allah-u Teala'nın dizaynı içinde sevgili kardeşlerim, her şey böyle bir muhteşem dizayn içerisinde devam ediyor. O ilahi düzen, Allah-u Teala'nın düzeni. Şeytan ne istiyor? Şeytan istiyor ki herkesin kalbini kırın. Şeytan istiyor ki insanlarla hiç anlaşmayın, anlaşmazlığa düşün. İnsanları rahatsız edin, huzursuz edin. İşte sevgili kardeşlerim, böyle yapan insanlar ne kadar huzursuzluk verdilerse etraflarına, aynı huzursuzluğu kendileri yaşayacağı için onlara verdikleri huzursuzluğun hepsi kadar kendi huzursuz olur. Bu ise mutsuzluğun tam işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki yapmamız lazım gelen şey Allah için yaşamak. Huzur içinde bir dünya hayatını sürdürmek, hep başkalarına yardım için yaşamak, başkalarına huzur vermek için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları mutlu etmekle hedefe gidebildiğinizi göreceksiniz. Bütün gücünüzle bunu gerçekleştirmeye çalışın. Bütün insanlar siz onları sevdikçe sizi seveceklerdir. Onların sizleri sevmesini beklemeyin. Önce siz sevin. Sevdiğinizi hissettirin. Onlar anlasınlar ki sizde sadece sevgi hakim ve o sevginin standardı içinde yaşıyorsunuz. Sevmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Huzur içinde olmak Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir hedef. Bir insanın huzur içinde olabilmesi başkalarına verebildiği huzurla orantılıdır. Başkalarına verebildiği mutlulukla orantılıdır. İnsanlar vardır, etraflarındaki insanlara yalnız sıkıntı ulaştırırlar. Onları rahatsız ederler, huzursuz ederler. İnsanlar vardır, etraflarına faydaları da yoktur, zararları da yoktur. İnsanlar vardır, başka insanları mutlu etmeye hayatlarını adarlar. İşte siz bu üçüncülerden olun. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. Adayın ki her birine verdiğiniz kadar mutluluğu siz de yaşayacağınız için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. Allah-u Teala hepinizden bunu bekliyor sevgili Mir Vakfı'na mensupları. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği budur. Başka insanları mutlu etmek suretiyle her birine verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar sizin de mutlu olmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevmek
bir bütünü ifade ediyor. İnsanların sevgi dolu bir dünyada yaşamaları, huzur içinde olmaları, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağlıdır. Böyle bir davranış biçimi varsa, bütün insanlar için huzur vardır, mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, madem ki her birine verdiğimiz mutluluk kadar biz mutlu oluyoruz, biz de mutlu oluyoruz, öyleyse ne kadar çok mutluluk verebilirsek, biz o kadar çok, onların toplamı kadar çok mutlu olacağız. Ya bütün insanlar birbirlerine hep mutluluk vermek konusunda bir yarışa girseler, o zaman o çeperin içinde bulunan, o çevrenin içinde bulunan herkes dünyadaki en mutlu insanlardan oluşan bir bütünü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybederiz ki? Başkalarını mutsuz etmek, onları huzursuz etmek bize sadece huzursuzluk kazandırıyorsa alternatif yok sevgili kardeşlerim. Bunu kesin olarak ifade ediyoruz ki başka birine ne kadar huzursuzluk verirseniz aynı huzursuzluğu Allah mutlaka size de yaşatır. Allah'ın kanunu bu. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar huzursuzluk verirseniz o kadar huzursuz olursunuz. Ama ne kadar huzur verirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. O kadar huzurlu olursunuz. Öyleyse madem ki Allah'ın kanunu budur, madem ki siz de Allah için yaşıyorsunuz, tasavvufta olduğunuza göre Allah için yaşıyorsunuz. Öyleyse göreviniz başka insanları mutlu etmek. Başka insanları mutlu ederek her birine verdiğiniz mutluluğu sizin yaşamanız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Hepiniz başkalarını mutlu etmeyi amaç edinin, hedef edinin. Başka insanlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın. O zaman siz de herhalde aynı şarkıyı söylersiniz. Mutluluk şarkısı. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmekten başka bir yol yok. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için olmak. İşte Allah-u Teala'nın adına mutluluk dediği şey bu muhtevayı taşır.
İnsan olarak yaratılan herkes mutlu olmak hakkının sahibidir. Ama mutlu olmak bir bedelin ödenmesiyle mümkündür. Bedavadan mutluluk vermiyor Allah-u Teala. Bu bedel Allah-u Teala'yı sevmenin oluşturacağı daire içerisinde mutluluğun da oluşmasındaki en büyük hissedardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi, Allah'ı zikreden kişidir. Allah kelimesinin ard arda tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu sesli zikir veya diye sessiz zikir. Ama burada da zikir yapıldığı bellidir Allah kelimesi diye tekrar ediliyor. Bir de dudaklarınızı da kımıldatmadan tamamen içinizdeki sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusudur.

Üçü de zikirdir. Allah-u Teala tarafından üçü de kabule şayandır. Önemli olan Allah'ı hatırlamanız, Allah kelimesini bu kelimeyi zikrederken duyduğunuz mutluluk ve huzurdur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir bütün oluşturur insanlar. Ama siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Neden soruyoruz bunu? Çünkü Allah'a olan sevginizin yüzdesiyle mutluluğunuzun yüzdesi eşittir. Allah'ı seven kişi en çok seven, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Kim daim zikrin sahibi ise o Allah'ı en çok sevenlerin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gece uyurken zikirle uyurda sabah uyandığınızda hala zikrin iç dünyanızda devam ettiğini yaşarsanız o geceyi siz uykuda olsanız bile zikirle geçirmiş olduğunuz sonucuna ulaşırsınız. Allah Teala ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, ona ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikretmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman orada bir dayanılmaz güzellik görüyoruz. Kim Allah ile hangi seviyede hemhal ise, onunla hangi seviyede bir ilişkinin standartlarını taşıyorsa, içindeyse, o seviyenin insanıdır. Herkese göre durum değişir. Ama zikrin 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını teşkil ettiğini mutluluğunuzun ölçüsüyle paralel bir dizayn olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Hiç Allah'ı zikretmeyen bir insan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Çünkü mutluluk mutlak surette nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla paralel bir seyirde takip eder. Onun için sevgili kardeşlerimiz Osmanlı'da zikir en büyük ibadetti. Ve Osmanlı bu zikre verdiği önem sebebiyle bir cihan imparatorluğunu dünyadaki en adaletli imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı gittiği her ülkeye adalet götürmüştür. Osmanlı gittiği her ülkeye sevgi götürmüştür. Onlar insanları severlerdi.
sevdikleri için onlara kötü davranamazlardı. Kötü davranamamalarının arkasında zaten nefslerindeki afetleri çok fikirle yenmiş olmalarındandı. Herkes ayrı bir tasavvuf dalında ama mutlaka tasavvuftandı. Ayrı ayrı tasavvuf grupları vardı ama herkes bir tanesine intisap ederdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu ülkelerdeki Hristiyanlar, Museviler, başka dinlerin sahibi insanlar varsa onlar aynı çatı altında mutlaka eşit şartlarda yaşarlardı. Osmanlı fethettiği ülkeleri onları sömürmek için değil, onlara İslam'ı ve adaleti anlatmak ve o ülkede yok olmuş olan adaleti yeniden yerleştirmek üzere bir hedefin sahibiydi Osmanlı. Bu hedef cihangirlik değildi. Ülkeleri fethedip bununla övünmek değildi. Ülkeleri fethedip o insanları da mutluluğa ulaştırmaktı. Çünkü işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bütün ülkelerde adalet tam olarak yerli yerine oturmuştur. Ve Osmanlı'nın gelişini başka ülkelerin işgaliyle karşılaştıran o ülkenin halkı Osmanlı'ya sevginin ötesinde hayranlık duyardı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzeldi ki. O güzelliğin arkasında Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak yatardı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa'da çok eserleri var Osmanlı'nın. Bu eserlere baktığımız zaman yapılan camilerin vücuda getirilen sistemlerin hep en güzelini oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlığın mutlu olması için Osmanlı tarihi boyunca her şeyi gerçekleştirmiştir. Adalet için yaşamıştır. Ve onu sağlamıştır. İşte Osmanlı'nın torunu olmak, bu sebeple hepimiz için bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak, bu onca ülkeler arasında Osmanlı'ya has olan bir meziyetti. Arkasında da sadece Allah'a duyulan yakınlık söz konusuydu. Bir küçücük beylikten bir imparatorluğun
oluşması boşuna değildi. Cihan hakimiyeti yetenek ister. Cihan hakimiyeti her şeyden evvel adalet ister. Cihan hakimiyeti sevgi ister. Cihan hakimiyeti adalet ister. Bunların hepsi Osmanlı'nın idarecilerinde mevcuttu. Gittikleri yerlerde sayısız eserler bırakmışlardı. Şu anda bütün kervansaraylar, Avrupa içindeki bütün kervansaraylar Osmanlı'nın Avrupa'ya birer hediyesidir. Ne olmuş yani bu kervansaraylar yapılmışsa? Kervansaraylar insana hizmetin en güzel örneklerini teşkil eder. Orada bir süre 2-3 ay devam ederdi en az. Bir kervansaraya ulaşan herhangi bir kişinin hem atının hem de kendisinin yiyecekleri karşılıksız olarak onlara ikram edilirdi. O çevrede mutlaka bunun gelirini karşılayacak olan, giderini karşılayacak olan zeytinlikler, gelir kaynakları mevcuttu. Bir taraftan zeytinliklerden zeytinler toplanır, satılır. Oradan gelen gelirle oraya gelene kim olduğu sorulmaksızın belli bir süre orada kalması en güzel ikramlarla mümkün kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı insan sevgisinin bütününe sahipti. Allah'ı seven insanı sever. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada dürüstlüğün en üst boyutlarda sahibi olarak tanınır. Her zaman aynı şeyler söz konusudur. İnsanlar Allah'a ne kadar yakınsa, onlardan başka insanlara ulaşan güzellikler o kadar artar. Osmanlı'nın muhtevasında başka başka tasavvuf kollarının arada küçük farklılıklar olmasına rağmen insanları gerçek mutluluğa ulaştıracak olan bütün şartlara ihtiva ettiğini görüyoruz. Her tasavvuf kolu aynı ideallerin sahibiydi. Hedefleri insanları Allah yolunda mutlu kılmaktı. Başka bir yolda mutlu olmanın imkansız olduğunu Osmanlı çok iyi biliyordu. Sevgili kardeşlerim ve Osmanlı tarihi boyunca bu hep gerçekleşti. Her şeyin en güzel olduğu ortamda Osmanlı çınarı en sağlam devlet standartlarını oluşturdu.
adaletin, hakkın bütün boyutlarıyla gerçekleştiği bir dünya nizamı. Bütün bunların oluşmasındaki bağlayıcı faktör ise sevgiydi. Her şey o sevgi çemberinin içerisinde gerçekleşirdi. Sevgili kardeşlerim, her padişahın mutlaka çocukluktan itibaren bir lalası, Allah'ın bir ermiş kişisi mutlak olarak mevcuttu. İşte Fatih Sultan Mehmet babasına soruyor. Sen padişahı alem değil misin? Babası diyor ki öyleyim. Öyleyse diyor, bu diyor beni ne diye dövüyor? Akşemseddin'i gösterip, onun lalası Akşemseddin, terbiyecisi. Babası diyor ki, beni de döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nizam ki, sadece hayranlık uyandırabilir. Burada her şeyi yerel yerine oturttuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in nasıl olup da daha 21 yaşındayken Hristiyanlığın bir bölümüyle Müslümanlığı birleştirebildiği, kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Eğer zehirlenmeseydi, geçebilseydi mutlaka Kızıl Elma'ya yani Roma'ya ulaşacaktı. O zaman Katolikleri de devrenin içine alacaktı. Böylece Katolikler, Protestanlar ve İslam alemi bir bütün oluşturacaktı. Fatih Sultan Mehmet bunu yapacağı kesin olarak bilindiği için zehirlenerek öldürüldü. Şehit edildi demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim,

Sonuna kadar gelen bütün devirlerde bizim cedimiz orada mevcut olmuştur. Öyleyse Allah'a ne kadar çok hamletsek, şükretsek azdır. Osmanlı'nın başından bugüne kadar gelen kuruluşu anından, Osmanlı'nın varlığı anından bugüne kadar gelen bütün zaman parçaları içinde soyumuzun kimler olduğu bir de soy kütüğüyle kesinleşmiş bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Biz Allah için yaşarız. Ve Allah için ölürüz. Şeytanın karşımıza çıkarabileceği bütün güçlükler bizim için bir şey ifade etmez. Rabbimizi biliriz. Rabbimize hayranız. Bu aşık olmanın çok ötesinde bir olay. Biz bir hiçiz. Sadece Allah için yaşarız. Hiçliğimizi de çok iyi idrak etmiş durumdayız. Ne isterse Allah Teala bize yaptırır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hizmet etmek, Allah için insanlara Allah'ı öğretmek, onunla vazifeliyiz. Hamd ederiz, şükrederiz. Allah Teala bize tasavvuf terbiyesini aldırdı. Tasavvufa dahil etti. Ve onu yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, dünyada birçok ırk yaşamakta. Hiçbirine karşı bir kin duymayız. İnsanları sevmeyi öğretti Allah Teala bize. Ne deniyordu? Yaratılanı seveniz, yaratandan ötürü. Biz de herkese karşı sevgi besleriz. Bir düşmanlık olmadıkça, bize bir düşmanlık olmadıkça bizim kimseye düşman olmamız mümkün değildir. Bize düşman olanları da sevmeyi öğretti Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın hayat standartlarının en güzelinin o olduğunu düşünüyorum. İnsanın Allah için yaşaması. O, başkaları için yaşamayı da muhtevasına alan bir müessesedir. Öyleyse bu istikamette her şey yapılmalıdır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Başka insanları mutlu kılmaya çalışmalısınız. Mehir Vakfı'nın kuruluşundaki gaye budur.

Bunları söyleriz, bunları anlatırız. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimiz. Düşmanlık çatısı altında ayırmak değil, sevgi çatısı altında birleştirmek. Öyleyse sevgi varken insanların mutluluğu, huzur içinde yaşaması varken neden sevgisizlik, neden düşmanlık ve bunun arkasından tabiatıyla gelecek olan mutsuzluk? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yetecek bir dünya var. Bu dünyada, bu devirde yaşamayı Allah Teala bize nasip kılmış. Öyleyse hedefimiz etrafımıza mutluluk taşımak olmalı. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu için yaşasanız? Her vesileyle acaba ben kime, nasıl, ne yapabilirim ki onları mutlu edeyim diye düşünmek asli unsur olmalı. İnsan en çok mutluluğu başkalarını mutlu ettiği zaman yaşar. Dikkat edin, etrafınızda birçok insan vardır. Her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size de mutluluk verir. Öyleyse herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, kimleri mutlu edebildiyse onların her birinin mutluluğunun toplamı kadar mutluluk yaşar. Bu karşılıklı Allah Teala'nın bir ihsanıdır, nimetidir, hediyesidir. Kim kime iyilik yaparsa Allah da onun karşılığını mutlaka öder. İşte mutluluk, başka insanları mutlu etmekten geçen çok sağlam bir dünya nimetidir. Neden bu nimeti yaşamak varken kin, kıskançlık, haset, Allah'a isyan içerisinde insanlar birbirine düşman oluyor, birbirinin malını çalıyor, hatta birbirlerini öldürüyorlar? Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan uzak büyüyen insanlar bu hataları her zaman yapacaklardır. Onun için çocuklarınızı Allah sevgisiyle yetiştirmelisiniz. Onlara sevgiyi öğretmelisiniz. Allah'ın yolunda öğretilen şey sevgidir. Bu yolun dışında ise sadece nefret öğretilir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlığı incelediğiniz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görürsünüz. Deliller elimizde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, nefsin Allah'a olan. Fizik vücudun Allah'a kul olması, nefsin Allah'a kul olması, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sonuç mu? Sonuç 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bu dizayn içerisinde insanların bir sevgi sahanı içinde başka insanlara yaklaşması söz konusu olmalıdır. Eğer severseniz,
Sevilirsiniz. Neden sevilmiyorum diye düşünenler varsa şu anda bizi dinlerken, çünkü siz başka insanları, iki tane alternatif var. Ya sevmiyorsunuz veya seviyorsunuz ama sevginizi onlara gösteremiyorsunuz. Başkalarının iyiliği için, başkalarının huzuru için, başkalarının mutluluğu için yaşayan bütün insanlar hep etrafındaki insanlarla ilişkilidir. Onlara nasıl yardım edebilirim diye bir sağlam düşüncenin arkasından koşarlar. Onların herkes dostudur. Ve onlar herkese dosttur. Hiç düşmanları olmaz mı? Olur. Ama onlar ancak Allah'ı tanımayanlardır. Şeytanla ilişkileri Allah'tan çok daha yakın olanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, düşünün bir defa, bize ne kaybettirir ki? Madem ki Allah'ın kanunu sevenin sevilmesi, öyleyse sevginin hissettirilmesinde büyük fayda var. Ve başka kalpler onları sevdikçe sevdiğinizi bütün konuşmalarınızda, münasebetlerinizde ispat ettikçe daha çok, daha çok, daha çok sevildiğinizi göreceksiniz. Ve siz de onlar sizi sevmeye başladıktan sonra daha çok onları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İşte sizin için her türlü kötülüğü düşünebilen insanları da sevebiliyor musunuz? Onları bir düşman gibi görmemeyi Allah size nasip ediyor mu? Sevgili kardeşlerim, hesaplar insanla insan arasında görülmez. Hesaplar insanla Allah arasında görülür. Öyleyse herkes şu dünya hayatını yaşarken başkalarına karşı davranışlarında hangi yanlışları yaparlarsa onların hesaplarını Allah'a vermek mecburiyetindeler. İkinci bir alternatif yok. Çünkü sistem otomatik çalışır. Her kötülük yapan insan mutlaka derecat kaybeder. Her iyilik yapan insan mutlaka derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi derecat kazanmak olduğu gibi yasaklarının yapılmaması da insana derecat kazandırır. Öyleyse her cepheden ya Allah ile olacaksınız, Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasakları işlemeyeceksiniz veya şeytan için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceksiniz, yasakları da işleyeceksiniz. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin Allah için olması söz konusudur. Eğer bizim gerçekten kardeşimizse, evladımızsa, o bu anlattıklarımızın künhüne varmıştır. Ve de bu muhtevada yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alanda mutluluğu kimse yaşayamaz. Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına riayet etmedikçe hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Allah herkesin
mutlu olmasını hedef aldığı için bütün insanların o hedefe ulaşacak şekilde Tevrat'ı indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde İncil'i indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. İncelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün özellikleriyle tespit ettik. Hiç kimse bunlar Tevrat'ta yoktur, bunlar İncil'de yoktur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyemez. Bütün elim bilgiler, ispat vasıtaları elimizde. Burada bulunduğumuz çevrede Norfolk'ta kardeşlerimizin 500'den fazla, zaten hepsi o kadar, bütün kiliseleri ve sinagogları dolaşarak ulaştıkları sonuç, 7 Safa ve 4 Teslim'in onların kendi dinlerinde de ayrı dinler zannettikleri, kendi dinlerinde de mevcut olduğunu onlara ispatıyla gerçekleşmiştir. Burada Norfolk'ta İslam, Hristiyan ve Musevi dinlerinin bütün mensuplarına birer birer ulaşıldı ve hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'in kendi dinlerinde de mevcut olduğunu gördüler. Ve de hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'e sarıldılar. Ne oldu? Burada Norfolk'ta bir sulh ve sükun kuruldu. İşte sevgili kardeşlerim, o sulh ve sükunun arkasında kardeşlerimizin gayretleri var. Ve Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, 7 Safa ve 4 Teslim'i son derece açık bir biçimde ihtiva ediyor. Her din konusunda o konunun, o dinin sahiplerine kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'in ispatı söz konusu oldu. Sonuç muhteşem. Bir dostluk hem Musevilerle hem Hristiyanlarla İslam arasında kurulmuş durumda. Öyleyse Allah-u Teala'ya neden bu kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz? İşte üzerimize düşen vazife buydu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bu konuda büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Buradaki kardeşlerimizle birlikte ve çok kısa bir zaman devresi içinde mevcut bütün kiliseleri ve Musevilerin ibadet yerlerini dolaşarak hepsiyle ayrı ayrı antat kaldılar. Ve başardılar. Dünya sulhünün ilk adımı burada atıldı. Bu bütün dünyaya bu konunun ulaşması için bir başlangıç noktasıdır. Neticede fizik standartlarda görüldü ki, evet dinler yoktur, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze bilahine şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk. Saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlu olmanız onun mutlu olmasıdır. Öyleyse mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana da verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah Teala. Ve lekad halaknel insi vel cinni İlla leyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı? İşte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana
o kardeşimiz nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek? Hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız, bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız, şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son yedi makamdan son üçü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı üç makamdır. İşte insanların
büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani 3. basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Esma'sına tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hassasının üzerindeki gışavet alınıyor, işitme hassasının mührü açılıyor, kalpteki idrak hassası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartıları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Birinci kat cennete gidebilir Allah'laşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. Bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar

iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'laşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emare geçirmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi
nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebilde tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır.
oradaki dilediği ifadesi o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez, onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi

sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dil ile ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz. Perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman. Bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah-u Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, İstek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beyiz ne gam. Gideceğiniz yer sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin

sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32: "O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır." Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. "Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler." diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka size o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala: "Vellezîne bu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fe beşir ibadî." O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler.
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani Tağut'un kulu olan sahabe, Tağut'un kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağut'un kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki, sizi o kadar çok seviyorum ki, sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği, dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum.
Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Teala.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı. Canlıları yarattı. Hayvanları yarattı. Cinleri yarattı, şeytanları yarattı. Melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, 7 kat gökler ve zülmani alem, 7 kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, iyi de alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah-u Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah-u Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir, yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah-u Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Ben de değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuş da ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler, onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi, diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim, derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim, yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep ödeden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman, hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada kainatın bütününde kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah-u Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki davetede bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah-u Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur.
İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var, yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil, ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır.
Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El-Cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El-Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye

misinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Sevgi dolu bir dünyada sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri en iyiye ulaştırması için ruhunuzu da beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz için dua ediyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. İnsanların cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerinden habersizler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse bize düşen bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kişi de hacet namazını kılıyor, vay abdestini alıyor ve Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ondan sonra Allah Teala o kişiye zikir zevki verir. Ondan sonra Allah Teala o kişiye namaz zevki verir. 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katını aşacak olan ruh, 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Kim üfürmüştü ruhunu bize? O üfürmüştü Yüce Rabbimiz. Allah, Allah-u Teala. Öyleyse ne yaptık? Onun bizde bir emaneti olan ruhumuzu onun emri üzerine gerçek sahibi olan emri verene Allah'a teslim ettik. Aslında böyle söylemek de tam doğru oluyor mu? Olmuyor sevgili kardeşlerim.

Çünkü Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı diledik sadece. Ve bu konuda bize düşenleri yapmak üzere harekete geçtiğimiz zaman bir de baktık ki Allah-u Teala'dan büyük yardım alıyoruz. O 7-8 aylık devre ayrıca hayatımızın en güzel devresi oluyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak 7 tane gök katını birer birer aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitetül Münteha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması. O zaman hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala ne kadar çok seviyor insanları ki bir tek dilekle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor ve onu cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar güzel bir cehennemden cennete geçiş olayı. Kendi suretimde yarattım dediği insanı yarattığı bütün mahlukat içinde en çok seviyor ve sadece ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, ama bir şartla üfürmüş. "Emanetimi sizden geri istiyorum" diyor. "Emanetimi bana iade edeceksiniz" diyor. Bu üzerinize farz. Emaneti bana ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Bana ulaşmayı dilediniz, öldünüz. Ben sizi 1. kat cennetime alırım diyor. Yaşıyorsunuz. O zaman size mürşit sevgisi veririm diyor. Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorduğunuz zaman ben size en uygun olan mürşidi mutlaka söylerim, gösteririm ve ona ulaşıp da tabi olduğunuz takdirde ruhunuz vücudunuzu terk eder ve bize doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Tabiyet, mürşide tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması için yeterli sebeptir. Ruh artık Allah yolundadır. Diğer ruhlarla birlikte ne yapacaktır? 7 kat gökleri aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Oradan da diker bir yolculukta Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? Allah'ta yok oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimiz "Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Yani benim de ruhumu sana ulaştır." tarzındaki bir talebimizi Allah Teala mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım" ifadesiyle bu Allah Teala'nın bize bütün insanlara verdiği bir söz. İşte bakın,
Cinlerin de resimleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Onların Allah'a bir şey ulaştırmaları söz konusu değil. Biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, bu şerefe layık görmüş ve doğar doğmaz da ruhundan üfürmüş. İşte şimdi sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Demek ki ruhsuz olan insanlar da konuşabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hani ruh bedenden ayrılırsa insan ölür falan diyorlar ya, onun için söylüyoruz bunu size. Şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Senelerden beri ruhsuz kalan birisi. Ne olmuş ruhu? Allah'a ulaşmış. Sahibine, onun gerçek sahibine, Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuş. O zaman ben de aynı şeyi söylerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sizlere seslenmek, sizlerle birlikte olmak, sizlere kalbimi açmak, Allah'ın bana söylettiklerini size bu televizyon vasıtasıyla ulaştırmak öylesine doyulmaz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Nefreti kalbimizden aldı, yok etti. Peki bize kötülük yapan, kötü davranan insanlar oluyor mu? Oluyor. Peki biz onlara karşı nefret duyuyor muyuz, kin duyuyor muyuz? Hayır sevgili kardeşlerim, bu bizim harcımız değil. Biz, bizden nefret eden, bize kötülük eden insanların da affedilmesi için Allah'a dua ederiz. İntikam almak gibi bir hedefimiz, nefsimizin kalbindeki afetler, intikam afeti, kin afeti de yok olduğu için kimseden intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Nefret edemeyiz insanlardan. Bize kötülük yapan insanlarla da bir arada olabiliriz. Sanki bize hiçbir şey yapmamışlar gibi Allah Teala bizi onlara karşı davrandırır. İnsanlara kızamayız. Onlara öfkelenemeyiz. Onlara kötü sözler söyleyemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu bizim harcımız değil. Bu elimizde olan bir şey değil. Ne yaparsak o yaptırır. O yaptırırsa insanlara kızmamız, öfkelenmemiz, onlardan intikam almaya kalkışmamız hiçbir zaman gerçekleşmez. Biz o sevgi üzerine Allah'ın bize kurdurduğu kendi dünyamızda yaşarız. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi Allah Teala hamdolsun ki bize öğretti. O bizi sevmeyenler, hatta bize kötülük etmeye çalışanlar, onlar da sevilenlerin arasındadır. Ama kötülük etme standartlarına göre daha az sevilirler. Ama mutlaka sevilirler. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bu sebeple göğsümüzü gere gere en rahat standartlarda diyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunları bize söyleten Allah'tır. Allah böyle söyletiyorsa
Bunun %100 doğru olması su götürmez bir hakikattir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı konuşturur mu? Evet. İşte o konuşturduklarından biriyle karşı karşıyasınız. Biz onun elinde bir sazız. Ne dilerse onu söyletir. Biz kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. O bize insanları sevdirdi. Bize düşman olanları da sevdirdi. Onlardan da intikam almayı aklımıza getirmeyiz. Ve Allah'a hep yalvarırız. Onları da af buyurması için. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece biz insanlara Allah Teala ruhundan üfürmek gibi bir lütufta bulunmuş. Onun ruhunu taşımışız yıllar boyu. Ve ruhunu geri istiyor. Geri vermeye çalışan kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun o mürşide gidip tabi olacak. O tabi olmayı istesin. Allah Teala geri kalanı mutlaka halleder. Onu mutlaka mürşidine ulaşır. Yeter ki kişi kalpten bir dilekle Allah'a yalvarsın da Ya Rabbi ben de senin bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ona tabi olmak istiyorum. Nasıl herkes mürşidine tabi olup da ruhu sana ulaşmak üzere vücudunu terk ediyorsa, sana doğru yola çıkıyorsa ben de sana doğru yola çıkan o kafileye katılmak istiyorum. Ben de ruhumu sana göndermek istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bana mürşidimi göster. Ben gidip ona tabi olayım. Ve ruhum vücudundan ayrılsın ve sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar Allah'tan üfürülerek bizim vücudumuza girer. Ve neticede mutlaka vücudumuzu terk eder. Eğer biz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mürşidimizi sorarsak, hacet namazını kılıp mürşidimizi sorarsak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olan olursak, elini öperek ona tabi olursak, ruhumuz mutlaka bizden Allah'a ulaşmak üzere ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Sonuç mu? Sonuç mutlak olarak eğer 7-8 aylık bir ömrümüz varsa sonuç mutlak olarak ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Ama ulaşamadan öldük, fark etmez. Ruhumuz gene Allah'a ulaşacaktır. Bizim cennete ulaşabilmemiz bir tek dileği gerektirir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kalpten bir dilekse, kişi birinci kat cennetin mutlaka sahibi olmuştur. Bu kişi birinci kat cennetin sahibi olup olmadığını anlar mı? Tabii anlar.
Allah Teala ona mürşit sevgisi verir. Mürşit sevgisini kim Allah Teala'dan alırsa, hacet namazını kılıp da mürşidini gösterirse Allah Teala ona ve o kişide derin bir arzu uyanırsa mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olma arzusu, işte o kişi onun mürşididir. Mürşidini görmüştür. Öyleyse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber gidecektir. Mürşidi neredeyse ona ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun ruhu da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katta 7 tane alemden geçecek. Ve Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o kişi o noktadan itibaren ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay, bu kadar basit cehennemden cennete geçmek. Allah Teala günahları affedendir. Hatta günahları sevaba çevirendir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviririm diyor. Günahın affedilmesinden daha ötede iki katlı affedilmek. Affedildikten sonra bir de günahlarının sevaba çevrilmesi var. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmüş. Bu sebeple aziz kardeşlerim sadece İnsan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır. O bizim Rabbimiz. O Allah. Kainatı yaratan Allah. Sonsuz sayıda yıldızdan bir tanesi dünya adını verdiğimiz bu yıldız. Bu yıldızda hayat Allah-u Teala nasip etmiş. Ve asırlardan beri insanlar bu dünyada yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep insanlar yaşamış. Ve bugün bu kadar ırk oluşmuş, bu kadar ayrı ayrı standartlarda ayrı ayrı ülkelerin sahibi olmuşlar insanlar. İşte sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek ya da cehenneme girmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar insanları seviyor ki bana ulaşmayı dileyip de ölseniz bile hiçbir şey yapamadınız. Bana ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Ben sizi birinci kat cennetime alırım diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ama diyor eğer yaşarsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Mürşit sevgisini ben veririm. Hangi mürşide ulaşmanız lazım geldiğini bana sorarsanız ben size gösteririm. O mürşide tabi olduğunuz gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve bana doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede ruhunuz mutlaka bana ulaşır diyor.
Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size zikir sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size namaz sevgisi veririm. Siz bana ulaşmayı dilemişseniz ben size bize inanan kişileri sevmek imkanını veririm. Zevkini veririm. Sevgili kardeşlerim, sevmek bir zevktir. Nefret etmek de hüsran. Severseniz bu size zevk verir. Nefret ederseniz hep acı duyarsınız. İnsanlar, nefret ettiğiniz insanlar kimlerdir? Size kötülük edenler, açık veya kapalı bir şekilde size kötülük edenler. Ama Allah Teala diyor ki, o nefreti de kaldırın diyor. Sizi sevmeyenleri de sevin diyor. O zaman daha çok mükafat veririm size diyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Severlerse ne olur? Mutlu olurlar. Seven, sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlardır. Sevgiyi yaratan, gerçek sevginin sahibi Allah'tır. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu dilek sizi nereye götürür? Bu dilek sizi mürşit sevgisine götürür. Ve hacet namazını kılarsınız. Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Boy abdest alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ve ona tabi olacaksınız. Bu ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması için kafi sebeptir. Mutlaka ruhunuz vücudunuzu terk eder ve o sırada Allah'a doğru yolculuğa çıkan kafileye katılır. Katları diğerleriyle beraber birer birer aşacaktır. Siz de zikrinizi giderek arttıracaksınız. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Sonra Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman siz de aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, sevmek ve nefret etmek. İnsanlar için ikisi de geçerli. Nefret, nefsin afetlerinin bir neticesidir. Sevmek, ruhun hasletlerinin neticesidir. Nefsin afetleri kimseyi sevmez, insanlardan nefret eder. Ama ruhun hasretleri herkesi sever. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar için söz konusu olan Allah'ı sevmektir. Ve Allah'ın kanunu sevenler sevinir. Eğer bir insan o beni sevsin de ben onu sonra severim, ben de onu severim o zaman diyorsa o yanlış bir yoldadır. Şeytan onu böylece aldatarak Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyordur. Eğer bir insan Allah'ı severse Allah'a ulaşmayı diler. Ve hacet namazını kılmak onun için bir zevk olur. Boy abdestini alır.
hacet namazını kılar, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşit dünyanın neresindeyse o kişi oraya gidecektir. Bir hususunda hiç merak etmesin. Ben mürşidim o kadar uzaktaysa nasıl bunu başarırım diye düşünmesin. Çünkü Allah Teala göstermişse çözümünü de Allah Teala getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, insanlara sadece kötülük etmeyi düşünüyorlarsa, onlar hep şeytandan ilham alanlardır. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka her zaman vardır. Her an sizinle konuşup kendi düşüncenizmiş gibi göstermeye çalışarak size insanların düşman görünmesi için, sizin onları sevmemeniz, onlardan nefret etmeniz için her an faaliyettedirler. Biliyorlar ki mutlaka cehenneme gidecekler. O zaman şöyle bir düşüncenin sahibi oluyorlar. Madem ki biz bu insanlar yüzünden cehenneme gidiyoruz, onları sevmediğimiz, onlardan nefret ettiğimiz, onlara kötü şeyler yaptırdığımız için cehenneme gidiyoruz. Öyleyse biz de onların cehenneme gitmesi için her şeyi yaparız. Onlar da bizim gibi cehenneme gitsinler. Bir tarafta Allah var, hepinizin cennete girmesini istiyor. Bir tarafta şeytanlar var. İstiyorlar ki hepiniz cehenneme giresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de her gün sizi bir gün daha yaşlandırır. Her yıl bir yaş daha yaşlandırır. Neticede doğup hayata geldiğiniz zaman isteseniz de istemeseniz de zaman içerisinde büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, gençliğinizi yaşayacaksınız, orta yaşı yaşayacaksınız, ihtiyarlığı yaşayacaksınız ve sonunda herkes için ölüm mukadderdir. Başka bir alternatif söz konusu değil. Hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Herkes Allah Teala kendisine ne kadar ömür biçmişse o kadar yaşayabilir. O Allah ki zamanın da sahibidir ve herkesin ne olacağını önceden bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaşamak ya mutlu bir yaşam ya da mutsuz bir yaşam olarak iki ayrı cephe gösterir. Eğer siz insanları severseniz, eğer siz Allah'ı severseniz insanları seversiniz. İnsanları da severseniz o zaman başkalarına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Bulunamazsanız derecat kaybınız mutlaka kazancınızdan az olacaktır. Yani kazandığınız dereceler
Allah'ın yolundaysanız, insanları seviyorsanız, o zaman mutlaka kazandığınız dereceler kaybettiğinizden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Cennet muhteşem güzellikte bir yer sevgili kardeşlerim. Daha ayrı ayrı cennetler. Bir tek taleple, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demekle siz cennetin kapısını açmış oluyorsunuz. Ve Allah Teala size hacet namazını kıldığınız zaman mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Gösterdiği zaman bileceksiniz ki birinci kat cenneti hak ettiniz. Şimdi mürşidinize tabi olarak ikinci kat cenneti hak etmek gelmiştir. Ona mutlaka ulaşacaksınız. Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Hint'te olsa, dünyanın en uzak ülkesinde olsa mutlaka ulaşacaksınız. Siz ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size imkanları mutlaka verecektir. Neden? Çünkü o istiyor ona ulaşmanızı ve tabi olmanızı Allah istiyor. Öyleyse şartları kolaylaştıracak olan odur, Allah'tır. Mutlaka gerekeni yapar. Ne olur? Tabi olursunuz. Tabiyet bir insanın ikinci kat cennetin sahibi olması demektir ve ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasıyla noktalanır. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte kafileye katılarak diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını 7-8 aylık bir devrede aşacaktır. Işık da 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sitesinin mintağından Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman siz ermiş evliya olacaksınız. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a ermiş, ermiş evliya. Orada bırakmayın sakın. Bu herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaşır, ulaştırır ve arkasından da onu ermiş evliya yapar. Çünkü açık ve kesin olarak sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü kat cennetime onu mutlaka ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olup ölen kişi ikinci kat cennetin ve bu tabiiyetle ruhu vücudundan ayrılan kişinin ruhunun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennetin sahibi olması Allah-u Teala tarafından herkese açık olan bir kapıdır. Hiç kimseyi bundan geri bırakmaz. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah Teala onu bu şartların sahibi ise mutlaka kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi ermiş evliya mutlaka olacaktır. Dik yokuş bundan sonra başlar. Fizik vücudun teslimi bir insanın çok uzun saatler zikir yapmasına bağlıdır. Nefsin teslimi ise daimi zikre ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz en güzel davranışların sahibi olmalıyız. Allah'ı sevmeliyiz. Ve Allah-u Teala bizi sevmeli. Allah için yaşamalıyız. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını
ön planda tutuyorsa hayatını, onları, başka insanları mutlu etmeye adamışsa, bu sebeple hiç kimseye düşman olması mümkün değilse, bir kişi hep her an başkalarına yapacağı iyilikleri düşünüp onları gerçekleştirmekle meşgulse, işte o Allah katında kıymet sahibi bir insandır. Kıymetlidir, Allah'ın kıymetlisidir. Hani gıymaklı diyorlar ya, gıymaklı. İşte o kıymetlilerden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennetlerin en üstünlerine ulaştırmasını diliyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizden en güzel dileklerde bulunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor, ne kadar zamanını kendisi için harcıyor. İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah-u Teala diyor ki وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah-u Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise, o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın nurları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar, göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetler dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü, uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünübihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur.

Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kafilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyri sülûk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak. Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır. Hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş. Sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir.

Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Ve kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır.
Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının İlahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu
ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah-u Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah-u Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili. İnsanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruhu var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kadar küfte, o kadar ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu 51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır, hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek, Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade, cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade, kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 20 bir sevgi, kişinin sevgisi, Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi, kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Öyle Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir. İsteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun Allah'a teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman 7 Safa ve 4 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları 7 Safa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hazreti İbrahim Hanif dininin temelini Allah-u Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de
7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan,
Mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişi de. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele, daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki?
Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarının

yaşayabilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat ala mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir vetiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü, Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah-u Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil. Bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala.

Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz, kalpten. Kalbinizden bir talep, sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Bir takım saflar, Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Diyen din adamlarına rastladık. Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı.
kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah-u Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bir dilekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim. Yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise
Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, ha, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman o arada muhtemeldir ki Allah Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz. Allah Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor.
kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalar da ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, yahu bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5.
Nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, ülülelbap olmak. 6. muhlis olmak, irşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşad makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülükesini bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de buraya, kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala, 7. gök katının 7 tane alemini gösterdiği için, Allah'ın zatını gösterdiği için, neden bu kadar mutluyuz? Bunca bize yapılan zulme, haksızlıklara karşı neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu
ruhunu alaylaştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada. Ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar. 7. gök katının sonunda Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah Teala tarafından
Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayatı olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir olur. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz. İki, üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz.
Tövbe-i Resul'a tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya. Ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala, kişi ulaştı, teslim oldu, tabi oldu, 2. kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı, ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka 3. kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım?
devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi, beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var. İkisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğununda, iki batınında sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar? İki doğu, iki batı. Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman, onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenler de beraberdir. Şeytan da nefret edenler de beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Karanfil. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Ve bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, değil mi? İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir
çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki ölçü sizde. Hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi arttıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek, insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a

Daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman, Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır, aynı zamanda işaretidir, göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz. Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek. Terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri.

Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır. Sevgili kardeşlerim, zorla güzellik olmaz. Ama kim bilir kaç yüz insandan kaç tane çıkar bu tarzdaki insan? Onlar hayatı kendilerine zehir edenlerdir. Ne zaman yüzlerine baksanız mutsuz olduklarını görürsünüz. Mutsuz, huzursuz, içine kapalı, asık suratlı. Ha benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım.
Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek, Allah-u Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek, şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki, dilinden tarifi gayrimümkün söz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der. Falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim. Sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım. Zaten kendi derdim kendime yetmiş. İnsanları hiç sevmiyorum. Benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz. Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini hisset, o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek
büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Bunun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. Yaptığı, insanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan, bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün, terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır. Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış,
Çünkü bütün insanlara daimi zikre farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır. Mutluluk kalır. Ve orada o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler, Allah'a. Herkesin yaptığı, ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah Teala'dan işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize her şeyden evvel sevmeyi öğretti. Biz de size öğretebildiysek ne mutlu bize. Allah'ın bize öğrettiğini biz de size öğretmiş oluruz. Benim sevgili kardeşlerim, insanların kalplerini birbirine bağlayan sevgiden ötede bir şey yoktur. Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Bütün kilitlerin açılacağı tek bir odak noktası var. Onun adı sevmek. Sevgi üzerine bütün kilitler açılır. Sevgi anahtarı bütün kilitleri açar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Allah insanları sever. Onlara ruhundan üfürmüştür. İşte o ruh var ya, Allah'ın üfürdüğü ruh, o sevginin bir temel işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan beraberliğimizde bir güzelliğin daha Allah ile konuşmaya başlar başlamaz bizi sardığını, yakaladığını ve süratle kalbimizde büyüdüğünü hissederiz. Büyüyen bir sevgi halesi. Sevmenin vücuda getirdiği bir güzelliğin canımıza, kanımıza, damarlarımıza işlediği bir bütün. İşte sevgi üzerine kurulan bir dünya. Ya Allah'ın tarafındasınız, sevgi dolu bir dünyada yaşarsınız, huzur içinde olursunuz, gerçek anlamda dostlarınız olur, seversiniz ve sevilirsiniz. Ya da şeytanın hakim olduğu bir dünyada yaşar insanlar, onlar sevemezler. Onlar nefreti öğrenirler. Onlar öfkelenirler, kızarlar. Nefslerinin bütün afetleri ayaktadır. Faaldir. Devamlı onları tesir altında tutmaya çalışır. Onlar birbirlerini sevemeyen insanlar olarak yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz ki siz sevenler canibindesiniz. O zaman belki siz de aynı şeyi söylüyorsunuzdur. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Her şey gerçekten çok güzel. Eğer sevgi dolu dünyada yaşıyorsanız, siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlar da sizi seviyorsa, ki sevginin karşılığı her zaman sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sadece iki taraf var. Allah'ın tarafında olmak veya olmamak. Allah'ın tarafında olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir daireye adım atmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen adam, dileyen kişi bu konuda ilk adımı atmıştır. Artık o dünyanın içinde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dünyasında. Bu talebin kalpten olması şartıyla. Anlar mısınız? Derhal anlaşılır. Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen bir kişinin bu noktadan itibaren mutlu olmaması mümkün değildir. Ama kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye bir laf etmişse, ama burası kalbi aynı şeyi söylememişse, dilinen söylenmişse, o zaman dilinen tarifi mümkün olan bir şey çıkar ortaya. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyle dilemiştir, kalbiyle değil. Allah katında bunun bir hükmü yoktur sevgili kardeşlerim. Allah kalbinize bakar. Kalbinize. İşte o kalp var ya, o kalp. Her şeyin Allah'la ilişkileri dizayn eden her şeyin bütününü ifade eder. Allah sever. Ve Allah-u Teala'nın sevgisine paralel olarak sizler de Allah'ı seversiniz. Allah'ı sevip sevmediğinizi nasıl mı kontrol edeceksiniz? Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seviyorsunuz. Hele size düşman olanları da affedebiliyorsanız, sevebiliyorsanız, o zaman haydi haydi bu dairenin içindesiniz. Her şey o zaman size de çok güzel görünür. Sizi mutlu eder. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olursunuz. Allah için yaşarsınız. Allah için herkese kucağınızı açarsınız, kollarınızı açarsınız. Başkaları sizin düşmanınız olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Size en büyük kötülükleri edenleri de Allah-u Teala'nın affetmesi için Allah'a duada bulunursunuz. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel onun karşısında olan bütün zavallılara aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Allah'ı bilmeyen bir insan mutluluğu hiçbir zaman bilemez sevgili kardeşlerim. Onlar için mutluluk mümkün olmayan bir beteridir. Mutluluğu yaşayabilenler ancak ve sadece Allah'ın dostlarıdır. Kalplerini Allah'a çevirmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan herkesi sever. Onun kalbinde sadece sevgi vardır. Ona düşman olanları da Allah-u Teala'nın affetmesi için dua eder. Aynı şeyi söyler. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kalplerini Allah'a döndürmeyen insanlar sizin kalbinizin Allah'a dönük olduğunu nereden anlayabilirler ki? Onlar belki bir hayat boyunca, bir ömür boyunca bu güzelliği hiç yaşayamayacak olan zavallılardır. Bu dünya adı verilen gezegende bir hayat yaşarlar. onları sadece cehenneme götürecek olan bir hayat. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Dilemeleri söz konusu değildir. Ah. Hele şu kahvemden bir yudum alayım dedim sevgili kardeşlerim. Bizim buradaki kardeşlerimiz de bu kahveyi çok güzel yapıyorlar. Benim bir kabahatim yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek üzerine konuşuyorduk, öyle değil mi? Öylesine müstesna bir olay ki bu. Öylesine güzel ki. Mükafatı mutlaka gelir. Eğer siz severseniz, mutlaka sevilirsiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmek, bunun en zor şartıdır. Sizden nefret edenleri de sevmek. Niçin seversiniz? Çünkü onlar da insan olarak yaşamaktadırlar. Onların da nefsleri vardır ama ruhları da vardır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının karşılarındaysa, Allah dostlarının karşısındaysalar, o zaman ruhlarını Allah'laştırmış olmaları da mümkün değildir. Onlar yaşarlar dünya üzerinde. Bir bitki gibi, bir ağaç gibi, bir ot gibi. Ama dünyadan kâm alamazlar. Dünyadan kâm almak, dünyadan zevk almak, huzuru ve mutluluğu yaşamak, bu Allah dostlarının muhtevası içinde olan bir husustur. Allah dostları, Allah'ın dostu olmayanların, şeytanın dostu olanların taşıdıkları muhtevadan farklı bir dizaynın sahipleridir. Onlar Allah'ı sevenlerdir. Bir, onlar Allah tarafından sevilenlerdir. İki, onlar başkalarını da sevenlerdir. Üç, onlar başkaları tarafından da sevilenlerdir. Dört, onlar kendilerine düşman olanları da sevenlerdir. Ama düşmanları tarafından sevilmeyenlerdir. 5 ve 6. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına düşman olanlar bir hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorsalar, Ya Rabbi, bu nice bir kişidir? Onun kişiliği nedir? Seninle alakası nedir? Gerçekten bir ilgi çemberi içinde mi? Senin dostun mu? Hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp da bunun cevabını almamak mümkün değildir. Mutlaka cevap alınır. O zaman o kişi Allah'ın dostlarına karşı işlediği yanlış davranışları, hataları affettirmek için Allah-u Teala'ya karşı hemen harekete geçer. Sabahlara kadar Allah-u Teala'ya dua eder kendisini af buyurması için. Ne olmuştur? O Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah da onun kalbine sevgiyi koymuştur. Allah sevgisi demek Allah dostlarını da sevmek demektir. Onlar Allah sevgisiyle yeşerecek olan bir ağacı temsil ederler. Her biri ayrı bir ağaç. Ve Allah sevgisiyle yeşerir yapraklar, yemyeşil, pırıl pırıl bir yeni dünya kurulur. Ve o kişi etrafındaki insanları, eskiden nefret ettiği insanları sevmeye başlar. İşte burada çok açık bir gerçek çıkar ortaya. Demek ki Allah'ın yolunda olmayan insanlar için başkaları belki o kişi için düşman olarak görünür. Ama Allah'ın yolunda olan kişi kimseyi düşman edinemez. O kimseye düşman olamaz. Ama ona düşman olanlar çok olur. Bütün Allah'ın dostları şeytanın dostları tarafından sevilmeyecektir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayndır. Ne zaman ki o insanlar görüş açılarını değiştirir de Allah ile bir ilişki kurabilirlerse, ki bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir, o zaman yeni bir dünyada yaşamaya başlarlar. Mutluluğun kapısından içeri girerler. Zemin kata. 7 tane kat tırmanacaklardır. Ne zamandan itibaren? Allah onlara mürşit sevgisi verecek. Hacet namazı kıldıklarında mürşitlerini gösterecek. O mürşidi mutlaka onlara sevdirecek. Ve onların mürşitlerine tabiiyetini sağlayacaktır. Tabiiyetin arkası ruhun hemen vücuttan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Önce birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra ikinciye, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına, yedinci katın yedi tane alemine birer birer ulaşacaktır bu ruh. Aynı seviyede olan, aynı noktada Allah'ın yoluna girmiş olan diğerleriyle birlikte. Sevgili kardeşlerim, kim Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası o kendi gayretiyle bana ulaşmaz. O sadece bana ulaşmayı diler, ben onun içine mürşit sevgisi veririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösteririm. Mürşidi ona sevdiririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Tabiiyetini sağlarım. Ve böylece onun ruhu da, mürşidinin ruhu nasıl vaktiyle Allah'a doğru yola çıkmışsa, onun vücudundan da ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. O zaman aynı şarkı söylenmeye başlar. Ya Rabbi, her şey bu kadar güzel miydi bu dünyada? Neden daha evvel böyle bir şeyi bilmedim, yaşayamadım? Neden bu güzelliği tatmadım? Bunca sene ömrümü beyhude geçirdim. Senin güzelliklerini yaşayamadan. İşte Allah'a doğru yola çıkan bir kişi bunları düşünür. Ve her geçen gün Allah ile ilişkisi biraz daha artar. Her şey çok mu güzel der? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun merkezinde sevgi vardır. Mutluluğun merkezinde nefret vardır. Allah'ın yolunda olanlar sevginin mümessilleridir. Şeytanın yolunda olanlar nefretin mümessilleridir. Onlar birbirinden nefret ederler. Onlar başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Onlar bunun arkasından her yaptıkları kötü davranışın bedelini bir azabı dünyada çekmek suretiyle zaten öderler. Ama yetmeyecekler. Eğer aklını başına toplayamazsa ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sonsuz bir azap onları beklemektedir. Ne mutlu siz sevgili kardeşlerimize, hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hacet namazını kıldınız. Allah-u Teala bizi gösterdi size. Gelip bize veya bulunduğunuz yerdeki bizim bir yetkilimize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Gördünüz ki 7-8 aylık bir devre içinde ruhunuz Allah'a ulaştı, mutluluğunuz arttı, arttı, arttı. Geri kalanları başaramadınız düşünelim. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa mürşidine tabiyet mutlaktır. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka bir mürşide ulaştıracaktır. O mürşid onun mürşididir. Bundan sonra ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kim ulaştıracaktır? Allah ulaştıracaktır. Ve sanki o kişi bunu başarmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandıracaktır. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisinde. Ancak bundan sonra dik yokuş başlar. Çünkü fizik vücudun teslimi günün yarısından çok fazla daha zikri gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay değil mi? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, gerçek anlamda Allah-u Teala'dan dilemiş bütün gönlüyle. Sonra hemen ölmüş. Bu kişi cehenneme gitmiyor. Ama hiçbir fiili yok. İnancı da o noktaya kadar zaten negatifti. O noktada değişmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş kalbi bir dilekle. Kalpten olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Kalbi dilek söz konusuysa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Yaşamışsa, yaşıyorsa Allah ona mutlaka bir mürşidi, onun standartlarına uygun olan bir mürşidi sevdirecektir. O mürşit sevgisi onu o mürşide ulaşmaya mutlaka götürecektir. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmayı gerektirir. Ruh vücuttan ayrılmıştır, diğer ruhlara katılmıştır. Ve 7 tane gök katını onlarla birlikte birer birer aşacaktır, aşacaktır, aşacaktır. 7. katta 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselecektir. Allah illiğindedir. İlliğine yükselecektir. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah o ruhu ona üfürmüştü. Ruh şimdi ne oldu? Kendisini üfüren Allah'a tekrar geri döndü. Arkasına ne bıraktı? Arkasına cennetlik birisini bıraktı. O kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştıramadan hemen Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman ölseydi, birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşide tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaşmadan evvel ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüş. Fizik vücudunu teslim edemeden ölmüş. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüş. Sevgili kardeşlerim, birinci kat cennet olsa ne yazar? Cennet, cehennem değil. Cehennemdeki azap müesseselerini inşallah hiç görmezsiniz sevgili kardeşlerim. Gönlün böyle bir azaba sizin kalp gözüyle ulaşmanızı istemiyor. Dayanmanız güç olurdu. Orada her çeşit azap tatbik ediliyor sevgili kardeşlerim. Eğer insanlar cehennemdeki azabı görseler ve bilseler, Allah'a ulaşmayı dilemekte hiçbir saniye bile bekleyemezler. Düşünün sevgili kardeşlerim, bir tek talep. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talep bir insanı mutlaka cehennemden cennete ulaştırır. Kalptense bu dilek mutlaka birinci kat cennetin kişi sahibidir. Yeter mi? Yetmez. Eğer yaşarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Bu kişi mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Ulaşmaması söz konusu değildir. Allah sevgisi, mürşid sevgisini ona veren Allah'tır. Mutlaka mürşidini sevecek, mutlaka ulaşacağı bir yerde olacak mürşid, mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir zaman ruhun Allah'a ulaşması için yeterlidir. Sonuç mu? Ulaşmadan sonra bu kişi ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mutlu olmak mı? Hiç de zor değil. Sadece Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından, ruhunu sana ulaştırmış evliyalarından birisi olayım. Böyle bir talep sevgili kardeşlerim, eğer kalpten yapılmışsa Allah Teala tarafından kabul görmemesi mümkün değildir. Kalpten yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız? Eğer arkadan bizde bir mürşit ihtiyacı oluşmuşsa, bir mürşit arayışı içine girmişsek, kalbimizden, içimizden bu geliyorsa, bir mürşide tabiyeti mutlak olarak iç dünyamız istiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Mutlak olarak dilemişizdir ki böyle bir iç dünyamız değişiklik gösterebilsin. Ve de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide mutlaka Allah Teala bizi ulaştırır. Eğer biz ulaşmayı diliyorsak Allah Teala'dan yardım alırız, mutlaka ulaşırız. Tabiyet ikinci kat cenneti garanti eder. Tabiyette ne olur? Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan ruhların arasına biz de katılırız. Sonuç, 7-8 ay daha ömrümüz varsa mutlaka ruhumuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ama biz ulaştırmışız gibi Allah Teala bizi mükafatlandırır. Üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Öyleyse niyet bir dilek, nasip cennet saadeti. Sadece bu dilek sebebiyle Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileği kalpten yapan bir kişi ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine tabi olmak onun için kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır. İç dünyası bütünüyle ona emredecektir. Hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır, görecektir. Tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Üçüncü kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla vücuda gelen dünya mutluluğu. Evvela o 7-8 aylık yolculuk sırasında duyulan dünyadaki en büyük mutluluklar. Sonra da mutluluğun devamı. O ulaşma devresindeki mutluluk bir daha dünya hayatında yaşanamaz. O nevi şahsına münhasır çok özel bir zaman parçasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler yaşayabilir. Ve unutamaz. Bir ömür boyu o 7-8 aylık devre unutulamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek muhtevayı en güzele ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın istediği tek bir şey var. Bir tek şey. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara serbest irade verir. Herkes serbest iradesiyle kendisi seçer mutluluk yolunu veya mutsuzluk yolunu. Şöyle de söylemek mümkün. Ya mutluluk yolunu seçer ya da seçmez. Seçmezse o kendini mutsuz olmaya mahkum etmiştir. Onda Allah sevgisi, mürşit sevgisi oluşamayacaktır. O Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte İslam'ın 5 şartına indirgeyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek,

sebebiyet verir ruhunu Allah'a vasıl etmesine vuslat denir. Vasıl kelimesi ve vuslat kelimesi aynı kökten gelir. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vuslat da ulaşmak demek. Ulaşma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor insanlardan? Sadece insana ruhundan üfürmüş. Burada Allah Teala'nın bir muradı yok mu? O üfürdüğüm ruh senin değil diyor. O üfürdüğüm ruhu ben sana bana tekrar ulaştırman için üfürdüm. Eğer bunu yapmazsan manevi gelişmeyi takip edemezsin. Manevi gelişmeyi tahakkuk ettiremezsin, vücuda getiremezsin. Eğer bana ulaşmayı dilersen iç dünyada bir talep bulacaksın. Mürşidini benden sorma talebi, hacet namazını kılacaksın ve evvela boy abdesti alacaksın. Boy abdestiyle hacet namazını kılacaksın ve o gece yatacaksın. Mürşidini bizden dileyerek yatacaksın diyor Allah-u Teala. Bir kişi bunu yaparsa, eğer gerçekten kalbi bir dilekle Allah-u Teala'yı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. Ne olur? Olacak şey bellidir. O mürşide tabi olacak. Ve ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen cereyan, mürşitler kanalıyla bütün devrelerde var olan o nesne, bütün devirlerde birinden diğerine geçen, mürşitten müride geçen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son insana kadar ulaşacak olan böyle bir dizayn. Daha önce Hz. İsa tarafından bu gerçekleşmişti. Ondan önce, en önce Hz. Musa tarafından bu gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki asli unsurları incelediğiniz zaman dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin Hz. İbrahim'in Hanif dininde olduğunu görecektiniz. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Nereden çıkardık bunu? Tevrat inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi gördük. İncil'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi gördük. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane teslimi tespit ettik. Bunları biz mi tespit ettik? Hayır, Allah bize gösterdi. Bizim kendimize ait olan bir gücümüz yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi yaptırırsa onu yapabiliriz. Neyi öğretirse onu söyleyebiliriz size. Ama bunları yaşadık. Ve kardeşlerimize Kur'an'daki 7 Safa ve 4 teslimi, İncil'deki 7 Safa ve 4 teslimi ve Tevrat'taki 7 Safa ve 4 teslimi verdik. Kardeşlerimiz Hristiyanlara ulaştılar. Onlara ispat ettiler İncil'den 7 Safa ve 4 teslimi. Sonra Musevilere ulaştılar. Onlara da Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi öğrettiler. Eğer Allah Teala bize Tevrat'tan ve İncil'den 7 Safa ve 4 teslimi öğretmiş olmasaydı, bugün bu Amerika'daki Museviler de, Hristiyanlar da 7 Safa ve 4 teslimden haberdar olmayacaklardı. Allah Teala bizi haberdar etti. Onların kitaplarından ayetleri verdi. Kardeşlerimiz burada onlara ulaştılar.

Hristiyanlara da Musevilere de burada Norfolk'ta tam bir beraberlik kuruldu. Hristiyan kardeşlerimizle ve Musevi kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i ispat ettik ve düşmanlık kalmadı. Aramızda çok ciddi Allah-u Teala'nın indindeki en güzel dostluğu içeren bir beraberlik kuruldu. Sevgili kardeşlerim, dostluk Allah ile birlikte olmanın bir mükafatıdır. Ve hepinizi bu güzelliğin muhtevasında yaşamaya ehil görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşın sevgili kardeşlerim. Dilerlerse mutlaka Allah Teala onlara da mürşitlerini gösterecektir. Mutlaka ruhlarını onlar da Allah'a ulaştıracaklardır. Böylece Allah'a ulaşmayı dilemek onları birinci kat cennete, mürşitlerine tabiyet ikinci kat cennete, onların ruhlarını Allah'a ulaştırması, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştırması, onlara üçüncü kat cenneti mutlaka temin edecektir. Cehenneme gitmekte olan insanlara, bunlara sahip olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, cehenneme gitmek mecburiyetinde olan insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, onları kurtarmak hepinizin vazifesidir. Onlar bilmiyorlar ama siz öğrendiniz. Onlara, onların kitaplarından bunları öğretmekle vazifelisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz güzelliklere ulaştırmasını, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar
size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler, afetlerle hangi ölçüde doluysa, şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur.
Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlere donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrim imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi
köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değer de böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada, nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah-u Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk zannettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri, insanlar beyaz zehirle bu
bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etseniz, şükretseniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah-u Teala ne yaratmışsa, yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yerküre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre
Gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. Bin, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az bir trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu. 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana oradan mikro aleminin ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman
mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah-u Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları, şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız. 21. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruh vücudundan ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder.
Allah-u Teala'nın istediğiyse nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daha müzik ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır.
Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahları örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun ve cebena, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizim iç üzümüze vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. 7 seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan O'dur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki
Kur'an-ı Kerim'in her emri insanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o. Size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa Allah-u Teala ona verir. O kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala'ya derse ki ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah-u Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun.
Tabi dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder. Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır.

bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler helalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik. Sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapacak.

Bizi hop kendisine bulaştıracak. Tamam. Tam öyle. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biri isek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır, göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle faz ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100, kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman, bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum. Sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam. Çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum. Korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu? Açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi?
zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah-u Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah-u Teala tarafından. Ah bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah-u Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Ha, gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana. Sitedin-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar. Hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler.

Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını, yetmez. Şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar. Dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar. Dönüş hızlarını ona aktarıyorlar. Tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle, ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah-u Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvara herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah-u Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Enbiya Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah tarafından. Ve ruhun Allah'a ulaşması
gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'alaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek de Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum,
Hani siz demiştiniz ki Allah'laşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'laşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, 2 tane sebep yok. 1 tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz? Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa, biz Allah'a ulaşmayı diledik, belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz, eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaka hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında, onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'laşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler, kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar, kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz.
O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dilinle ikrar, kalbine tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür. Orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak,
bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah Teala tarafından kalbe konulur. Ya o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor 14. basamaktan sonra. Ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini
duymak. Hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa, hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa, bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye, şartlarınız ne olursa olsun, sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursunuz. Adınız Aminu'dur. Hüsrandan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Sadece bir dilekle Allah-u Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yeter, söz Allah'ındır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da veşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler manzumesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam, Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayat unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sen ki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'laştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Ashab 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade.
Ve kalu Rabbena inna atana saadetena ve kübera'ena ve dalunna sebi'in. Rabbena atihim defeyni azabi minel azabi vel anhum lanen kebira. Cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi, muhakkak ki biz saadetlere, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza, yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini, hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Ve bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği, insanları hidayete ulaştıracak olan kişi, bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri, yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti, yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye.

kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet eder. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için, yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Ra'd 25. Onlar misaklarından sonra, yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklara dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklarını yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söyledikleriyle karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine açıkça sahtekar diyorlar, yalancı diyorlar. Neler söylediklerinin hepsine burada cevaplar veriyoruz inşallah. Lanet onların üzerinedir diyor. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da ile Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, hidayete ulaşmasına engel olursa, onların üzerine Allah'ın laneti söz konusudur. Onlar için ne kötü bir yurt var diyor Allah Teala, cehennem. Ne diyor Allah Teala? Hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebiline, Allah'a ulaştıran yoluna, yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar, başardınız. Bizi üzmeyi, hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların, bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi.

Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin yedi burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi aldatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir. Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı, yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz, peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimizdi. Bir avuç insan. Ve Allah'a şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz.
üç defa size Allah'a ulaşmayı denemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi? Diyor ki Duhan suresinde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor, göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle, bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır, çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi, sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah Teala Duhan suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik.
Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den? Asırlarca sonra gelecek olan Resulüz. 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Âl-i İmrân 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan galiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Âl-i İmrân 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bunu bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinden, kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş
şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmran 119'da, ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı. Ama bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette, bu insanların Kur'an'ı terk ettikleri için dalaletteler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız, size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin, Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki o zaman sen dalalettesin, küfürdesin ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece
Bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Asaf suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek bir hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle, yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resul'ün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resul'ün, o kendisine deli denen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı, nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına hakem kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz?
Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sunucusu değil mi? Ashab-ı kırk'ta Allah Teala söylemiyor mu? Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatem-ün Nebi'indir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi. Aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberlerimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin, nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız. Ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah-u Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden 2 ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onlara soruyoruz. 2 alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz?
yüzünüz kızarmıyor mu? Peki bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattık ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. 1. Allah'a ruhu ölmeden ulaştırmayı dilemek. 3. basamak. 2. mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. ve çift fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. 6. irşade ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. 7. iradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi, 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız, sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna be hey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. Kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı, bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safhayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirmek konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle bilene ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva
Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetekümün azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman, davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutsuz etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız, ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde bir, onların kalplerini kazanırsınız. Madde iki, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize, bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı, ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek sadedinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
İstiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutsuz etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz.
Etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz

Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayeti işlediğin yerden. Ama kaçarken ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp evladım ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve dile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek

Nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı, her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi. Bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz, kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz. Bir taraftan da sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Allah'ın kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler
Bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen İblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir. Ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan, nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz bütün muhtevayı değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı
başka insanların mutluluğuna hasrettikçe, adadıkça bunun artışı oranında mutluluğunuzun da arttığını göreceksiniz. Allah'ı sevdikçe insanları da seversiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir şey daha fark edeceksiniz. Artık siz sizi sevmeyenleri de sevebilecek olan bir vasıf kazandınız. Onlar size karşı nasıl davranırlarsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daimi zikre ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar diledikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisini adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarına mutluluğa adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir. Mutluluğun sırrını yakalamışlardır. Mutluluk başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz.
Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır. Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk sevgili kardeşlerim sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan sevgisizliğin, nefretin uçurumlarına düşürmesin. Allah Teala'nın hepinizi sevgisiyle bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Allah Teala insanları en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Çünkü onca mahlukun içinde halk ettiği, yarattığı yaratıklar içinde sadece insana ruhundan üfürmek gereğini duymuştur. İnsan böyle bir nimetten kâm alan tek mahluktur. Allah'ın ruhundan üfürdüğü başka mahluklar yoktur. Cinler, melekler Allah'ın ruh üfürmesiyle oluşmamıştır. Ama bütün insanlar doğdukları an Allah-u Teala'nın ruhu kendilerine mutlaka üfürülür. İnsanlar Allah'a abd olmak için, yani kul olmak için yaratılmıştır. Allah Teala buyuruyor ve ma halaknal insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları da cinleri de bize kul olsunlar diye yarattık. Bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Sadece bize bir de ne kullanmış Allah Teala mutlaka demek mutlaka kul olsunlar diye yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği mahluk insandır. Allah Teala insanlara da cinlere de serbest irade vermiştir. Bütün insanlar ve cinler hayatları boyunca serbest iradelerinin dilediği her şeyi yapmak imkanının sahibidirler. Her an yaptıkları, insanların yaptıkları keramen katibi melekleri tarafından tespit edilir. Birinci grup keramen katibi melekleri iki melekten oluşur ve bizim yaptıklarımızı fiili olarak ne yapmışsak dışarıdan o fiili tespit ederler. Hayatımız boyunca bütün yaptıklarımız filme alınır. Ama bir grup daha kiramen katiben meleği vardır. İkinci grup. Bu ikinci grup kiramen katiben meleği ise bizim yaptıklarımızı filme alırken, bizim yaptıklarımız filme alınırken düşüncelerimizi tespit ederler. Yani biz hangi fiili, hangi maksada dayalı olarak vücuda getirdik? O fiili işlerken meramımız neydi? Hedefimiz neydi? Ne yapmak için o fiili işledik?
İşte bir insana derecat kazandıran veya kaybettiren olgu bu açıdan değerlendirilebilir sadece. Ve son derece önemlidir şu açıdan. Çünkü bir insan ömrü boyunca her saniye derecat kazanır veya kaybeder. Ama öldüğü ana kadar yaptığı bu kayıp ve kazançların sonucu o kişi öldüğü zaman bellidir. Ve bu da çok önemlidir. Çünkü kişi öldüğü zaman dereceler pozitif bakiye veriyorsa, yani kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama eğer kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi mutlaka cehenneme gidecektir. Birinde cennette ebediyen mutluluk, huzur, saadet yaşanır. Diğerinde de ebediyen işkenceler, dayanılmaz acılar, yaşanacaktır. Bu dünyada verilen gezegende bir insan ne kadar yaşar? 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar. Eskiden mesela bizim cetlerimiz 140 sene falan yaşadıkları belirtiliyor. Bir misal vermek gerekirse ceddimiz Evranos Bey 139 yıl yaşamış. Sevgili kardeşlerimiz, hayat denilen müessese biz istesek de istemesek de devam eder. Dünyaya gelmişiz. Bu dünyada yaşayacağız. Allah Teala bize ne kadar ömür vermişse o ömrü tüketeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapmamız lazım gelen şey çok açık ve kesin. Hayatımızı başka insanların mutluluğuna adayacağız. Başka insanları mutlu etmek için yaşayacağız. Biz başka insanları nasıl mutlu edebiliriz? Mutluluğun reçetelerini onlara vererek. Mutluluğun reçetesi 7 safa ve 4 teslimdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girer. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Bu ikinci kademedir. Kişinin dünyaya gelmesi, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek 7 safhanın birincisine ulaşması. Bu safhalar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkması tahakkuk eder. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a, vücuttan mürşide tabiyetle beraber ruhun ayrılması, 3. Ruhun Allah'a ulaşması, 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği biçime boyuta ulaştırabilirse, Allah'ın emrettiklerini yaparsa, yasaklarını işlememeyi başarırsa,
O kişi mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet. Bu tabiyetin arkasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü muhteva, fizik vücudun teslimi, dördüncüsü, nefsin teslimi, beşincisi, muhlis olmak, altıncısı, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah'ın külli iradesinin kontrolü altına girmek. İşte yedi tane safa, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bizlerden, biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Hedefleri açıklamış. Allah'a ulaşmayı dilemek mi?